Kur'an, ilahi kitapların bu tek ve ortak kaynağına ana kitap, Ümmül Kitap ismini vermektedir. Ve aynı evrensel, imani ve ahlaki ilkeleri vurgulayan bir dizi ilahi mesaj ve elçinin tarihsel varlığından bizleri haberdar etmektedir. Böylesi bir nübüvvet arka planından hareketle İslam dinini kendi mensuplarının Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa da dahil olmak üzere Hazreti Muhammed'den önce gelen peygamberlerin peygamberliğine iman etmelerini gerekli görmektedir. Kur'an'a göre bu peygamberlik zincirini kırmak ve bu elçilerden herhangi birine inanmamak, hepsine inanmamakla eşdeğerdir. Bu Kur'ani bakış açısıyla uyumlu olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki peygamberlerle karşılaştırıldığında kendi dini ve tarihi misyonunun sembolik bir tasvirini yaparak şöyle demektedir. Benimle benden önceki peygamberlerin misali şu adamın örneği gibidir. Adam harikulade ve güzel bir ev yapmıştır. Sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. İnsanlar evin etrafında hayran hayran dolaşmaya başlar ama o eksiği görüp bu eksik kerpiç konulmayacak mı der. İşte ben bu kerpicim, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu temsille uyumlu olarak önceki kutsal kitaplarla irtibatı bağlamında Kur'an-ı Kerim kendisini onları teyit edici, doğrulayıcı olarak adlandırır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'i herhangi bir ilahi veya insanüstü nitelikte tanımlamaz. O, Allah'ın ona vahiy gönderdiği gerçeği istisna edilirse, diğer insanlar gibi bir beşerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. En'am suresi 50. ayet. İslam dininin kelime-i şehadetine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın önce kulu, sonrasında da elçisidir. Mekke'deki inkarcılar Hazreti Muhammed'e peygamberliğini kanıtlamak için mucizeler göstermesi yönünde meydan okuduklarında onun verdiği tek cevap nübüvvetindeki en büyük mucizenin Allah'ın eşsiz ve benzersiz kelamı olan Kur'an'ın kendisi olduğu yönündedir. De ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. Arapların geleneksel şiir sanatlarındaki ustalıklı belagat maharetlerine rağmen, Kur'an'la biçim ve içerik bakımından kıyaslanabilecek tek bir nazirenin günümüze kadar yazılmamış olması, onun insan mahsulü bir eser olmadığının en yetkin ispatlarından biridir. Hazreti Muhammed'in asıl görevi de saf bir tevhid öğretisi olan Kur'an'ın mesajını muhataplarına tebliğ etmekti. Hazreti Muhammed'in beşeri mahiyetini sık sık vurgulayan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda onun sıra dışı ve üstün niteliklerine işaret eden ayetler içermektedir. Zira o, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir. İslami literatüre göre Allah Teala Hazreti Muhammed'i hem fiziksel hem de ahlaki, halktan ve hulktan nitelikler açısından güzel bir örnek olarak yaratmıştır. Eşi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in karakter özellikleri sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Zayıflara ve düşkünlere her zaman merhametle muamele etmiştir. Hiçbir çocuğa veya hizmetçiye karşı kaba davranmamıştır. Eşlerine karşı her zaman nazik ve müşfik olmuştur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez ilkesini bilfiil olarak şahsi hayatında tatbik ederek ümmetine öğretmiştir. Hayvanlara karşı gösterdiği sevgi ve merhametle etrafının dikkatini çekmiştir. Bütün bu müstesna özellikleriyle Hazreti Peygamber, Müslümanların gözünde hayatın her boyutunda ahlaki mükemmelliğin ideal örneği olmuştur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasını. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadı.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Radio, Dialet Radio. Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: gösterirken, davranışlarının sonuçlarını hemen göremeyebilir. Bu durumda, o kadar gayret gösteriyorum, hepsi boşa, emeklerim hiçbir işe yaramıyor diye düşünmemelidir. Meseleyi bir örnek üzerinden ele alalım. Bir kadın oğlunu namazlarını düzenli bir şekilde ve camide kılması için onu teşvik ediyor, bunun için Allah'ın vereceği ecirden söz ediyor, elinden gelen gayreti gösteriyordu. Ancak çocuk bir türlü annesinin istediğini yapmıyor, tembellik gösteriyordu. Nihayet gün oldu, çocuk 30 yaşına geldi ve evlendi. Evliliğin üzerinden bir ay bile geçmeden bu şahıs, eşinin de teşvikiyle namazlarını düzenli olarak camide kılmaya başladı. Çocuğunun namazlarını camide düzenli olarak kıldığını gören annesi gelinine şöyle dedi: "Seni tebrik ederim, benim 30 yıldır başaramadığımı sen bir ayda başardın. Senin sayende oğlum artık namazlarını düzenli olarak camide kılıyor." Gelin kadına şöyle dedi: "Anneciğim, taş ve hazinenin hikayesini biliyor musun? Bir zamanlar bir mahallede yolun orta yerinde kocaman bir kaya dururmuş. Gelip geçenleri rahatsız edermiş. O mahallede oturanlardan biri günün birinde bu kayayı buradan kaldırıp insanları rahatlatacağım demiş ve eline kazmasını alarak kayaya darbeler indirmeye başlamış. Kayaya 99 darbe indirdiği halde kaya kırılmamış. Adam yorulunca dinlenmek üzere oturmuş. O sırada oradan geçmekte olan biri adama "Ver birkaç darbe de ben vurayım" diyerek elinden kazmayı almış. Bir darbe indirmiş ki kaya parçalanmış. Kayanın içinden hazine dolu bir küp çıkmış. Son darbeyi indiren adam "Kaya benim darbemle parçalandı. Bu küpün içindekiler tamamen bana aittir" demiş. İlk darbeleri vuran adam "Benim de bu hazinede payım var" demiş. Sonunda mahkemeye gitmişler. Kadı olayı dinledikten sonra bu hazinenin %99'u kayaya 99 darbe indiren ilk şahsa aittir. %1'i de son darbeyi indiren şahsa aittir demiş. Son darbeyi indiren şahıs "Ama kayayı ben kırdım, ben olmasam kırılmayacaktı" deyince hakim ona "Diğer şahıs 99 darbe vurmasaydı o kaya senin bir darbenle kırılacak mıydı?" demiş. Bu hikayeyi kaynanasına anlattıktan sonra gelin şöyle demiş: "Anneciğim, ben işte o son darbeyi indiren kişiyim. Hazineyi ben buldum ama senin 99 darben olmasa bu kaya kırılmazdı. Senin 30 yıllık emek ve ısrarın olmasaydı benim 30 günlük söylememle oğlun namaza başlamazdı." Bu hikayeden çıkarabileceğimiz bazı ibretli sonuçlar var. 1. Emek vermeksizin hiçbir şey olmuyor. Bizim bir anda oldu dediğimiz şeylerin ardında kim bilir görünmeyen ne emek ve gayretler vardır. 2. Çabalarımızın sonuçlarını hemen alamayabiliriz. Bizim başlattığımız bir teşebbüs başkalarının katkılarıyla sonuçlanabilir. Onlar bizim emek ve gayretlerimizin farkında olmasalar da Allah bunları bilir. Hiçbir şey boşa gitmez. Şadırvanlardaki musluklardan akan damlaların yıllar içinde mermerleri oyması gibi bizim emeklerimiz de sonradan etkisini gösterebilir. 3. Bizler iyi bildiğimiz şeyi yapmaktan, söylemekten, teşvik etmekten asla vazgeçmemeliyiz. Karşı tarafın bundan etkilenmiyor gibi görünmesi bizi aldatmamalıdır. 4. Bir konuda bizim teşebbüslerimiz sonucunda bir başarı gerçekleştiğinde, bu başarının gerisinde bizim dışımızda başka emek sahiplerinin olabileceğini asla unutmamalı, bütün başarıyı kendimize yüklememeli, vefalı davranmalıyız. 5. Bizler bugün bir ağaçtan meyve toplayıp yiyorsak, bu dün o ağacı diken şahsın emekleri sayesindedir. Bugün bizim diktiğimiz ağaçların meyvelerini biz yiyemesek de bizim çocuklarımız ve başkaları mutlaka yiyecektir. Bu konuyu başka bir açıdan ele almamız gerekir. Allah bazen istediğin şeyi vermez ama sana onu unutturacak daha da hayırlı bir şey verebilir. Buna dair de tarihten bir örnek verelim. Allah Resulü'nün Mekke yılları, müşrikler müminlere alay, işkence, boykot dahil her türlü eziyeti yapıyorlar. Artık yeni bir kimsenin iman etme olasılığı neredeyse kalmamış. Bu sebeple Allah Resulü, İslam'ı Mekke dışında yaymanın yollarını arıyor. Bu amaçla Mekke'ye en yakın yerleşim birimi olan Taif'e gidiyor. Orada insanların iman edeceğini ümit ediyor ama olmuyor. İnsanlar onu taşlıyorlar. O istediğini elde edememiş, yaralı ve yorgun bir şekilde Mekke'ye dönüyor. Peki sonra ne oluyor? Rabbimiz önce kendisine İsra ve Miraç mucizesini veriyor. Adeta yerdekiler senin kıymetini bilmiyorsa göktekiler seni biliyor diyerek onu önce kutlu belde Kudüs'e, oradan da sonsuzluk alemine yükseltiyor. Bu ona gök aleminde verilen hediye. Peki yerde hediye yok mu? Taif'ten kovulduğu yılın hac mevsiminde Medine'den gelen 12 kişilik heyet Akabe'de Müslüman oluyor. Ertesi yıl 76 kişi olarak geliyorlar ve sonraki yıl hicret gerçekleşiyor. Allah Resulü ve muhacirler Yesrib denilen şehri hicretiyle birlikte aydınlanmış şehir El-Medinetül Münevvere haline getiriyorlar. Sonraki yıllarda Taif şehri de fethediliyor ve Taif halkı da Müslüman oluyor. Demek ki neymiş? Gerek bireysel hayatımızda, gündelik işlerimizde, gerekse dinimiz uğrunda gösterdiğimiz çabalarda bazen istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. İlk planda ve kısa vadede başarısız bir görüntü çizebiliriz. Attığımız adımlar neticesiz kalıyormuş gibi görünebilir. Ama biz samimi olur ve Allah'a olan bağlılığımızı kaybetmezsek, Allah bir gün mutlaka bu başarısızlığı bize unutturacak nice büyük başarılar, nimetler, rızıklar verir. Bir işe alınmayı beklerken alınmamış olabilirsiniz. Ancak daha sonra öyle bir iş bulursunuz ki önceki kaybınızı size unutturur. Bir ev kiralamayı veya satın almayı planlarken işiniz rast gitmemiş ve sonuç elde edememiş olabilirsiniz. Ama daha sonra öyle bir ev bulursunuz ki önceki için iyi ki olmamış diyebilirsiniz. Bir kimseye dinden bahsederken onun tarafından ciddiye alınmamış, alay edilmiş ve hatta kovulmuş olabilirsiniz. Ama sonra sizin çabanız sonucunda Allah size öyle imkanlar bahşeder ki öncekini unutursunuz. Tabii ki bütün bunların olması sizin Allah'a bağlılıktan ayrılmamanıza ve sabretmenize bağlıdır. Ne diyordu Rabbimiz? Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Duamız. Rabbimiz hangi şartlar altında olursak olalım, ona karşı gelmekten sakınmayı ve sabırlı olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz hayırlar için emek sarf etmeyi, başkalarının gayret ve emeklerini takdir etmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun, en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle.

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, yönetici olmak istersen doğruluktan şaşma. İnsan ağır başlı olur. Davranışlarında, hareketlerinde ve sözünde doğru olursa hem dünyada hem de ahirette onun güneşi parlak olur.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Yüreğinde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşka.

gözyaşlarım gül yapta. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel lütfeyle ya rüyalarıma.

Rabbim, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedin beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İraden olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale,

Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün Kur'an'ın temel konularından 10. cüzdeki 3 mesajı aktaracağız. İç ve dış düşmanlara karşı dengeli ve ahlak temelli bir mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Sosyal problemlerin çözümü ancak infak ve gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı ekonomik bir sistemle olur. 10. cüzde Enfal suresinin son tarafı ve Tevbe suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaj şöyledir. 10. cüzdeki ilk mesaj savaş ahlakı. Savaşta bile ensar muhacir gibi ahlaklı olmak ve kulluğa devam etmek gerekir. Enfal suresinin son tarafında Bedir Savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır, onlar methedilir ve imanın topluma yansımasının muhacir-ensar kardeşliğinden, ayrıca sıla-i rahime riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. 10. cüzdeki ikinci mesajsa şudur. 10. cüzün ikinci mesajında İslam toplumunun düşmanlarına değinilir. Burada iki düşman üzerinde durulur. Anlaşmaları bozan müşrikler, kafirler ve sürekli fitne çıkaran münafıklar. 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmelenin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. Onuncu cüzdeki üçüncü mesajsa İslam ekonomisinin hedefleridir. Özellikle iki hedef üzerinde durulur. Birincisi infak, ikincisi ise sermayenin adil paylaşımı. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Bugün 10. cüzden 3 mesajı ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onuncu cüz.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

0: تعلمون صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervanda sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz, savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki o kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzle onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar "Bunları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura "Tadın bakalım yangın azabını" diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara, geridekilere ibret olacak şekilde davran ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihat edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna, onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelseler de yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler.

Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız, onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz unutmayınız ki

Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar, daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar, arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah
onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara oturun bakalım diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyelim. De ki, İster gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir, doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için
size gelip inandıklarına da

Hayır, Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki Allah ve Resulü hoşnut edilmeye daha layıktı. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalıyor eğleniyorduk hepsi bu derler. De ki siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar, o da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öc almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tevbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisi

kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşamayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün maiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi kalanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler

geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Melik. Bütün kainatın sahibi, her şeyin mutlak hükümdarı ve tasarruf sahibi olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Farkında mısınız? Şu dünyadaki bütün insanların bir şeyler üzerinde hüküm kurma sevdası vardır. Bu koca koca kalabalık topluluklar da olabilir, bir evin içindeki çekirdek aile de. Herkes kendi hüküm alanında olan biteni en ince detayına kadar bilmek ister. Kendince bir kuvvetle nizam oluşturur, kuralları vardır. O kurallara göre hareket edilmesini ister ve hatta zorundadır. Kim yetki alanında bir haksızlığın yahut dengesizliğin olmasına müsaade eder ki? Hangi hükümdara yakışır? Biz kendi hükümdarlıklarımızla yaşarken kendimizi ne kadar güçlü görürüz? Bir de bunu düşünelim şimdi. Bir şeye hükmetme hissi bizi nasıl da güçlü kılar? İlla geniş geniş arazilerimizin olmasına gerek yok bunun için yahut büyük ordulara. Bir evin dört duvarı arasında sözümüzün geçmesi bile bize o duyguyu hissettirir çoğu kez. Hükmümüz devam ettikçe unutmaya başlarız. Bütün hükümdarlıklar küçük, zayıf ve geçicidir aslında. Bir yerlerde birilerine hükmedebiliyorsak bu ancak Allah'ın izin vermesiyledir. Ve bir gün birden alınıverirse elimizden hiçliğin ortasında kalıveririz. Ama insanda sonsuzluk duygusu vardır ve bu duyguyu en çok besleyen de hükümdarlık yetkisidir. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de defalarca mülkün Allah'a ait olduğunu bize hatırlatmıştır. İnsan unutur çünkü. Unutması bir yana mülkün sahibi kendisiymiş gibi düşünmeye başlar. Elindeki Rab katında zerre olan mülkün de kendisi gibi yaratıldığını, hepsinin Rabbinin hükmünde olduğunu, Rabbi izin verdiği için elinin altında bulunduğunu unutur. Unuturuz. Rabbim bizi affetsin. Bir de şunu düşünelim şimdi. Biz elimizin altındaki mülkte neler olup bittiğini kontrol etmekte güçlük çekerken, Rabbin semavat ve ard diye nitelendirdiği kat kat göklerde ve yerde olup biten her şeyi ince ince işlediğini, yerleri sallayan depremlerden, sellerden, bir karıncanın kanadını çırpışına varıncaya kadar her şeyi bildiğini, hepsini kontrol ettiğini, hiçbirinde bir aksama görülmediğini. İnsanın aklı almıyor değil mi? İnsan bir toprak parçasını bile yöneteceği vakit yardımcılara, vezirlere, vekillere ihtiyaç duyarken Rabbin bütün bu alemi tek başına hiçbir yardım almadan nasıl yönetebildiğini düşünmek bile fazla geliyor zihnimize. Anlayamıyoruz. Bizim anlayamadığımızı Rabbimiz yapıyor ve biz bir zerre gibi küçülüyoruz bu kudretin karşısında düşündükçe. Aman ya Rab.

0: bir ol emriyle birbirine bağlı yaratılmışları, başından sonuna nizama sokan Rabbimiz, bir emriyle nelerin nelerin birbirinden etkileneceğini biliyor, hepsinin hesabını aynı anda görebiliyor, hepsini aynı anda, an be an yaratıyor ve buna karşılık mahlukatından bir şey beklemiyor. Öyle bir nizam ki biz farkında olsak da olmasak da işlemeye devam ediyor. Bütün alemin kendisine muhtaç olduğunu bilen Rabbi, onları bu muhtaçlıklarında rezil etmiyor. Kendine baş kaldıran, kendini hiçe sayan kullarına da mühlet veriyor, rızık veriyor. Hüküm sahibi oluşunu asla kulları üzerinde kötüye kullanmıyor. Düşünün, biz olsak, hükmümüz altında bir yerlerde birileri bizim sağladığımız imkanlarla yaşayıp nimetlerimizden faydalanırken, bir yandan da bizim hükümdarlığımıza laf etse, ağzına geleni söylese, saygısızlık etse ne yapardık? Hangi insan dayanabilir böyle bir hadsizliğe? Hangi insan sonunda nimetinden mahrum etmez, cezalandırmaz? Mümkün değil. İnsan acelecidir her şeyden önce. Verdikçe kıymetlenir gözünde nimetler. Hak etmiyor der, fazla görür. Hak karşılığı vermek ister. İnsan bu. İradesi zayıf bir mahluk sonuçta. Ama Rabbimiz, işte bizi bugüne kadar bütün günahlarımıza, eksiklerimize rağmen getiren, mülkünü esirgemeyen Rabbimizin ne kadar muhteşem, cömert olduğunu şimdi anlıyoruz. Kendisinden başka gidebileceğimiz hiç kimse olmadığını bildiği halde bize eziyet etmeyen, kendimizden kendisine sığındığımızda başımıza kalkmayan, hükmünü üzerimizde kötüye kullanmayan mülkün asıl sahibine hamdolsun. O halde nedir bize düşen bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şu dünya ve içindeki her şey, biz de dahil, Rabbin hüküm ve tasarrufu altında sevgili dinleyici. Yani şu dünya ve içindeki her şey, biz de dahil, Rabbin hüküm ve tasarrufu altında. Yani hayatım boyunca iyi kötü yapıp ettiğim ne varsa, söylediğim ne varsa her şey kayıt altına alınıyor. Rabbimin bilmediği hiçbir hareketim yok. Ve bir gün, günü geldiğinde hepsi ortaya dökülecek, önüme konulacak ve benden hesabı sorulacak. Neden denilecek, neden? İşte ben o gün geldiğinde, Rabbim, elimin altında, hükmüm altında bulunanlar yüzünden kendimi kaybettim de yaptım diyebilecek miyim? Bana verilen hükmün hakkını veriyor muyum şu an? Yoksa zihnimi bulandıran bir sarhoşluğa mı kapıldım? Duyulduğumu, görüldüğümü unuttum mu? Her şey geçer Rabbim. Her yaratılmışın bir sonu vardır, bilirim. Ve sonu olmayan da yalnız sensin, iman ettim. Ben ki kendine verilmiş zaman diliminde ücretle tutulmuş bir çoban misaliyim. Bir gün gelecek, hepsini sana teslim edeceğim. Beni mesul olduklarım üzerindeki hükmünün hakkını verenlerden eyle. Huzuruna vardığımda hesabımın aleyhimde çıkmasından sana sığınırım ya Melik. Merhametini esirgeme. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 14 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 12 Eylül 1442. Tarihte bugün. Nibolu Zaferi 1396. İslam İş Birliği Teşkilatı kuruldu. 1969. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanlar kardeştirler. Coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeştir. Müminlerin tamamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Allah Resulü bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Peygamberimizden gelen bir vefadır kardeşlik. Fırtınalı denizlerde birbirimize sığınılacak bir liman olabilmektir. Kardeşlik, zor zamanlarda gönül alıcı bir söz, mütebessim bir çehre sunabilmektir. Kardeşlik, huzur ve mutluluğu paylaşmak, hüzün ve kedere, dert ve musibete ortak olmaktır. Kardeşlik, mesafeleri, sınırları, engelleri ortadan kaldıran gönüller arası ülfet köprüsüdür. Renkleri, dilleri, kökenleri farklı olsa da yürekleri bir kardeşler, birbirinin hüznüne, uğradıkları zulüm ve şiddete, akan kan ve gözyaşlarına asla duyarsız kalamaz. Kardeşlik duygusu, ayrı bedenlerin aynı kalbi paylaşabilmesidir. Bir hadis. Allah Teala, benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şahitlerin bile imreneceği nurdan minberler, köşkler vardır, buyurur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Hayırlı sabahlar, az sonra.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
24: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 25 Eylül Cuma sabahında, Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun efendim. Rabbim Cuma'mızı, Cuma bayramımızı mübarek, güzel, hayırlı eylesin efendim. Her bir dinleyicimize, tüm İslam alemine hayırlı cumalar diliyoruz. Tabii sizin de cuma mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen şöyle gazete haber başlıklarımızı aktaracağız. Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor diyor manşette. 16 kez çıktı Birleşmiş Milletler kürsüsünde. İlk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti. Dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor dedi. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Ne mutlu ki bugüne kadar tarihin hep doğru tarafında durduk. İlk gün söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler reformu yapılsaydı savaşlar önlenebilirdi. Dünyanın duvarlara değil köprülere ihtiyaçları var dedi. Mekke Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adım. Elbette bundan rahatsız olanlar çıkacak. Biz tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Türkiye, Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar mühim dedi. Öte yandan belli sayıda fonda çıkan bir sorundan söz ediyoruz dedi. Sorumlular hesabını verecek diyor. Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap verecek. Bu konuda en küçük tereddüt olmamalı dedi denilmiş efendim. Öte yandan entegrasyona evet, asimilasyona hayır diyor. New York'taki son gününde ABD'de yaşanan Türk toplumu ve Müslümanlarla buluşan Başkan Erdoğan, Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşit

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda yuhalandı, boş salona konuştu, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan sözlerini ise hiçbir ülke temsilcisi ciddiye almadı deniliyor. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Özellikle Kozinoğlu'nun ölümüne FETÖ'cü Yılmaz Er parmağı, Yılmaz Er'in ekibindeki müdür dizinin akıl hocası çıktı diyor diğer haber başlıkta. Nefret grupları Telegram batağında örgütleniyor. Manisa'daki okul saldırısı çocukları esir alan sanal tehditleri gündeme getirdi. Emniyet Telegram'da örgütlenip bu tarz saldırılara özendiren nefret gruplarına yakın takipte şu an itibariyle ve yakın bir şekilde takibi aldı da deniliyor. Öte yandan bir diğer gazetemize bakacağız efendim. Şanlıurfa 5,4 ile sallandı, Şanlıurfa korkuttu. Şanlıurfa'da 7,39 kilometre derinlikte meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedilen depremde yaralanma, yıkım ve can kaybı yaşanmadı. Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi deniliyor. Başkan Erdoğan'dan fon mesajı vardı. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon soruşturması ile ilgili ilk kez konuştu. Yargının kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve tutuklamalar olduğunu ifade eden Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ne uğruna oluyorsa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Öte yandan Mekke Anlaşması kısa sürede Çınar'a dönüşecek deniliyor. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır dedi Erdoğan. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir Çınar'a dönüşecektir. Biz ülkemize ve milletimize güveniyoruz, kardeşlerimize güveniyoruz dedi. Birleşmiş Milletler reformu yapılsaydı çatışmalar önlenirdi dedi. Birleşmiş Milletler reformu yapılmış olsaydı bugün bölgemizde ve dünyada çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi dedi Başkan Erdoğan ve çerçeve yasa için tasfiye süreci tamamlanmalı. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir dedi deniliyor efendim. Özet haber başlıklarımız bu şekilde yansıyor. Gazetelerin birinci sayfalarına birazdan detaylara bakacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, haber detaylarımıza geçmeden hemen öncesinde mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gaziantep'ten hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar olsun. Sizden gönlümü verdim, alsan eserini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Cumanın bereketi bütün İslam aleminin üzerine olsun. Allah razı olsun efendim. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz bizler de size. Hayırlı sabahlar Bursa Mudanya Dedeköy'den. Emin, hayırlı bir gün, hayırlı bir cuma diliyoruz. Cuma bayramımız mübarek olsun. Amin. Sıradaki eser hem size hem de bütün dinleyenlerimize gelsin. Gelsin efendim tabii ki. Hayırlı sabahlar, selamünaleyküm. Çağatay Bey, sizlere mesaj göndermek artık bir tutku oldu bizde. Aleykümselam. Sıradaki eser birinci sınıfa giden kızım Serra ve Proje İmam Hatip Ortaokulu'na giden oğlu Mehmet Zahide armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar Isparta'dan, Yalvaç'tan Yusuf ben. Hepinize İslam alemine Allah'ım iyilikler, güzellikler versin. Mağdur mazlum kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun. Amin efendim. Sesinizi duymak güzel oldu. Selametle çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz tabii ki. Cuma mesajlarınızı bekliyoruz. Ey bizim güzel dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, cuma mesajlarınızı, dualarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

Efendim haber detaylarımıza hemen bakacağız. Başkan Erdoğan bazı yatırım fonlarında ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak kimsenin selden güdük yapma ya da kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Sermaye piyasaları ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak dedi. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği New York'ta Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın gündemindeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladığını yazıyor ve sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değildir dedi. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek ya da Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur dedi. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor, atılacak dedi. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor, yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu, bunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır, bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi de oldukça önemlidir dedi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne ilk çıktığımızda ne söylüyor, nerede duruyorsak aynı şekilde bugün de hamdolsun aynı yerdeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da, Rusya'da, savaşın da, Afrika'daki, Myanmar'daki ve son olarak Gazze'de yaşananlar da benim dile getirdiğim gerçeği tekrar tekrar gösterdi. Ukrayna-Rusya savaşının temelleri o yıllarda atıldı. Bölgemizdeki birçok mesele o günlerde atılan yanlış adımlarla büyüdü. Kıvılcımlar adeta yangına döndü. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabartsa ve tedbir alsaydı bunca can kaybedilmeyecekti. Birleşmiş Milletler reformunun o yıllarda yapılmış olsaydı eğer ki bugün bölgemizde ve dünyada çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi dedi. Veto mekanizması kaldırılsın, sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım dedi Erdoğan. Öte yandan Zelenski'den olumlu cevap aldım diyor. Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değil, asla olmamalı. Karadeniz'de ticari gemileri saldırıyı kim yaparsa yapsın kabul etmediğimizi, tarafların sorumlu davranmasını beklediğimizi de net bir şekilde ilan ettik dedi. Öte yandan Mekke Savunma Anlaşması'na değindi Başkan Erdoğan ve Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır dedi. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sunumlar özellikle de sınamalara karşılaşma imkanınız var. Bunlar sürpriz değildir dedi. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir. Biz ülkemize ve milletimize güveniyoruz, kardeşlerimize güveniyoruz dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu New York'ta ve bir diğer önemli haber başlığı istikrar ekseni tesis ediyoruz dedi. Entegrasyona evet, asimilasyona ise hayır dedi. Başkan Erdoğan özellikle Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Amerika Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenmiş olan etkinlikte konuştu. Göçmenlerin yaşadıkları topluma entegre olurken kökleriyle bağlarını koruması gerektiğini belirtti. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Türk toplumunun Amerika Birleşik Devletleri'nde daha güçlü bir konuma gelmesini istediklerini belirten Erdoğan, sizleri siyasette, ekonomide, akademide, kültür ve sanat hayatında çok daha güçlü yerlerde görmek istiyoruz dedi denilmiş haberin son cümlesinde. Efendim eser arası vereceğiz, ardından tekrar yine mesajlarınızla devam edeceğiz.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen şimdi mesajlarımıza bakacağız. Diyanet Radyomuza hayırlı sabahlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar efendim tüm İslam alemine, siz kıymetli dinleyicilerimize. Rabbim güzellikler nasip eylesin. Amin, amin cümlesiyle birlikte efendim. Hemen bakalım diğer mesajımıza. Selamun aleyküm. Diyanet Radyo ailemize Amasya'dan selamlar. Sıradaki eser oğlum Adnan Nezi, kızım Ayşenur ve eşim için istiyorum. Rabbim Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyaların yar ve yardımcısı olsun. Cumamız mübarek olsun. Amin. Bursa'dan Elif Çelik ben, seyir halindeyim. Hayırlı sabahlar diliyoruz size. İyi ki varsınız. Sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki sizler de varsınız. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Polatlı'dan Hasan Gökkaya, canım kızım, oğlum ve eşime sıradaki eseri armağan ediyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hemen dinletelim efendim sıradaki güzel eserimizi. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Efendim devam ediyoruz programımıza kaldığımız yerden çocukları değerler eğitimi koruyacak diyor haber başlığında. Dijitalleşme ile birlikte çocukların sosyal medya kullanım yaşı giderek düşüyor. Küçük yaşlardan itibaren şiddeti körükleyen ve ahlaki değerleri zedeleyen içeriklere maruz kalan çocuklar ailelerinden ve sahip oldukları değerlerden uzaklaşıyor. Bunun sonuçları Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve en son Manisa'daki okul saldırılarında ağır şekilde tecrübe edildi. Çocuklarını dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak isteyen veliler, okullarda erken yaşlardan itibaren değerler eğitimi verilmesinin çocukların gelişimine katkı sağlayacağı görüşünde. Etik ve toplumsal değerler uzmanı Profesör Doktor Esra Akın yapılan çalışmalarda ailelerin yaklaşık %80'inin çocuklarına değerler eğitimi verilmesini istediğini söyledi. Akın, velilerin talepleri arasında ahlaki değerler, sorumluluk, sevgi, saygı, vatanseverlik, dini inançlarla milli ve kültürel değerlerin öne çıktığını belirtti. Çocukların yaşlarına uygun olmayan davranışlarının yanı sıra akran zorbalığı ve aile içerisindeki sorunların da özellikle aktığını ve dikkat çekiyor uzman, ailelerin çocuklara temel değerleri aktarmakta zorlanabileceğini ifade ediyor. Kreş ve anaokullarında sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük ve adalet gibi kavramların öğretilmesinin önemine işaret ediliyor. Akın, aile-okul işbirliğinin kritik olduğunu belirterek öğretmenlerin çocuklardaki değişimleri yakından gözlemlemesi gerektiğini vurguluyor. Aile-okul işbirliği bu süreçte oldukça önemli. Öğretmenler çocuklardaki değişimi doğru gözlemlemeli, olumsuzluk veya tehdit durumlarında bunun okul yönetimi ve aile ile paylaşmalı, gerektiğinde çocuğu psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönlendirmeli. Farklı görüşlere sahip aileler dahi ortak değerler konusunda buluşabilir. Bir şey doğruysa doğru, yanlışsa yanlıştır. Yetişkinler olarak doğru model olacağız. Okulla daima işbirliği içerisinde olacağız. Çocuklarımızı öncelikle iyi insan, ahlaklı ve vatanına, milletine hayırlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz dedi. Deniliyor ki önce iyi insan olmak ve iyi insan olmayı öğretmek gerekmektedir diye de haberin son cümlesi veriliyor efendim. Öte yandan Bolu'ya ilk kar düştü. Bolu'nun yüksek kesimlerdeki hafif kar yağışı kameralarla kayda alındı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde dün akşam etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bölgede ince beyaz örtü oluşturan kar yağışı sabah saatlerinde havanın ısınmasıyla eridi deniliyor efendim. Bir eser arası vereceğiz, hemen sonrasında mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle bakacağız mesajlarımıza ve yavaş yavaş programımızın da son bölümünde huzurlarınızda olacağız. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Denizli'den Gökhan Yaşar. Hayırlı sabahlar. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Ülkemize bolluk, bereket versin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan selamünaleyküm ve aleyküm selam. Cuma'nın hayrı bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Allah razı olsun. Saat 9'da da Asr-ı Saadet programını bekliyoruz. Onu da dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, bereketli sabahlar olsun. Cuma'nın feyzi bereketi ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Yalova'dan Berber Rıdvan sıradaki eser de şu an tıraş olan Cebrail kardeşime ve tüm ümmeti Muhammed'e gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı, nurlu, bereketli, mutlu bir cumamız olsun. Cuma bayramımız mübarek olsun. Mevlana diyarından Fadim Özbezirci, boykota devam, duaya devam edelim. Sizleri dinliyoruz, teşekkür ediyoruz efendim. Hastane odasında dinleyicilerimizden bizlere dua etsinler. Rabbim acil şifalar versin efendim. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun ve eser de bütün hastanedeki kardeşlerime armağan olsun. Rabbim şafi ismi hürmetiyle şifalar versin cümlemize. Bugün kızımın doğum günü, sağlık afiyetle yaşaması nasip olsun. Amin. Diyanet Radyomuz iyi ki var. Teşekkür ediyoruz, iyi ki sizler varsınız efendim. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir gün diliyoruz Çağatay Bey. Cuma bayramımız mübarek olsun. Amin efendim. Bursa Osman Gazi'den Amine Betül. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Cumamız mübarek olsun. Okul yolundayız. Radyomuzu dinliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Buradan Sait Ete İlkokulu'ndaki arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz. Biz de selam gönderelim. Bütün okul yolundaki kıymetli öğrenci kardeşlerimize selam olsun. Bütün eğitim camiasında öğretmenlerimize, kıymetli eğitimcilerimize selam olsun. Bütün annelere, babalara selam olsun efendim. Hayırlı, bereketli bir cuma gününü yaşamayı Mevla cümlemize nasip eylesin. Hayırlı sabahlar oğlum Abdullah Emir'e sıradaki eseri armağan ediyorum. Filistin davamızdır. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Özgür Filistin'e, Özgür Gazze'ye selam olsun ve boykota devam ediyoruz her daim. Şu güzel eserimiz bizden size armağan olsun efendim. Hemen sonrasındaysa yavaş yavaş programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

0: reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Efendim geldik programımızın, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz efendim. Cuma bayramımız mübarektir, bizleri de mübarek eylesin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Mevla razı olduğu kullarından eylesin. Her birimizi affeylesin, cümlemizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin tüm ümmeti Muhammed'i. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: hayırlı sabahlar,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara,
22: hayırlı sabahlar.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Hayırlı sabahlar.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından,

0: spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 14 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 12 Eylül 1442. Tarihte bugün. Nibolu Zaferi 1396. İslam İş Birliği Teşkilatı kuruldu. 1969. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanlar kardeştirler. Coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeştir. Müminlerin tamamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Allah Resulü bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Peygamberimizden gelen bir vefadır kardeşlik. Fırtınalı denizlerde birbirimize sığınılacak bir liman olabilmektir. Kardeşlik, zor zamanlarda gönül alıcı bir söz, mütebessim bir çehre sunabilmektir. Kardeşlik, huzur ve mutluluğu paylaşmak, hüzün ve kedere, dert ve musibete ortak olmaktır. Kardeşlik, mesafeleri, sınırları, engelleri ortadan kaldıran gönüller arası ülfet köprüsüdür. Renkleri, dilleri, kökenleri farklı olsa da yürekleri bir kardeşler, birbirinin hüznüne, uğradıkları zulüm ve şiddete, akan kan ve gözyaşlarına asla duyarsız kalamaz. Kardeşlik duygusu, ayrı bedenlerin aynı kalbi paylaşabilmesidir. Bir hadis. Allah Teala, benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şahitlerin bile imreneceği nurdan minberler, köşkler vardır buyurur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık.
2: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca işte şimdi rahatladım dedi.
1: Vay babacığıma! Ne kadar ızdırap çekiyor.
2: Bunu duyan peygamberimiz, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de dedi.
1: Ey Allah'ım, Refik-i Ala'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
2: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
3: Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
4: Ömer.
3: Münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir.
0: 159. Bölüm.
2: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Ömer patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Elinde kılıcıyla sağa sola gidiyordu. Kendine söylenenleri duymuyordu bile. Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz mescide geldi.
3: Bir daha söylüyorum. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
4: Ebu Bekir geldi. Ömer'i o sakinleştirir belki.
5: Peygamberimiz nerededir?
4: Ayşe'nin evinde.
5: İçeri girmeye müsaade var mıdır?
4: Resulullah vefat etti Ebu Bekir. Bundan sonra izin almana gerek yok.
5: Vallahi Resulullah vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Rabbin sana iki kere ölüm acısını tattırmayacaktır. Sen mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun. Bundan sonra senin için ölüm yoktur. Benim peygamberim, benim dostum. Sen sağ iken de güzeldin, ölürken de.

0: Hazreti Ebubekir peygamberimizin evinden mescide çıktığında Hazreti Ömer'i kabına sığmaz bir halde sağa sola koştururken buldu. Ona seslendi ama sesini duyuramadı.
1: Otur artık Ömer.
2: Bir daha söylüyorum.
1: Otur artık Ömer.
2: Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
1: Ömer, sana diyorum. Otur artık. Yüce Allah size öleceğinize haber verdiği gibi peygamberine de daha aranızda sağ iken ölüm haberini vermiş. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir buyurmuştur. Yüce Allah kendi zatından başka her şeyin yok olacağını, hükmün ona ait olduğunu ve hepimizin ona döndürüleceğini söylemiştir. Ey insanlar, dikkat edin. Sizden kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed aleyhisselam ölmüştür. Sizden kim de Allah'a ibadet ediyorsa hiç şüphesiz Allah haydır, ölümsüzdür.
0: Hazreti Ebubekir'in bu sözleri ashab-ı kiramın gerçeği kabullenmesini sağladı. Hazreti Ebubekir sözlerine şu ayetlerle devam etti.
1: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
0: Ashab-ı kiram bu ayetleri ilk defa duyar gibiydi. Hazreti Ömer'in elinden kılıcı düştü, dizüstü çöktü kaldı.
1: Beni duydun değil mi Ömer? Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
2: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim. Şimdi anladım ki Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Allah'ım bize dayanma gücü ver.
3: Amin.
1: Yüce Allah Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın dinini ayakta tutacak, Allah'ın emrini açıklayıp hakim kılacak, tebliğ vazifesini yerine getirecek ve Allah yolunda savaşacak kadar ömür verip yaşattıktan sonra onu vefat ettirmiştir. Resulullah size şüphe duyulmayacak bir yol bırakmıştır. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve dininize sımsıkı sarılın. Rabbinize mütevekkil olun. Allah'ın dini yaşayacaktır. Sözleri ise tamamlanmıştır. Allah dinini üstün tutanların yardımcısıdır. Aramızda Allah'ın kitabı bulunmaktadır. O bir nur ve şifadır. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı onunla doğru yola iletmiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler onun içindedir. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın sağlığında nasıl İslam'ı savunup onun için savaştıysak, bundan sonra da kılıçlarımızı bu yolda kullanacağız. Allah'ın emirlerine aykırı davrananlarla savaşacağız.
2: Anam, babam, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Biz senin ayrılığına nasıl dayanacağız? Allah sana itaati kendine itaat sayar. Cehennem halkı kendilerine azap edilirken keşke Muhammed'e uysaydık diye pişmanlık duyar. Senin faziletlerini anlatmaya bunlar yetmez mi?
0: Şimdi sıra Allah Resulüne karşı son vazifenin yerine getirilmesine, yıkanıp kefenlenerek ebedi yerine yerleştirilmesine gelmişti. Dışarıda bunlar yaşanırken İçeride Hazreti Ayşe şaşkındı. Resulullah onun kollarında son nefesini vermiş ve acının sıcağıyla ne olduğunun farkına varamamıştı. Durumu idrak ettiğinde bir yastık alıp Resulullah'ın başının altına koymuş, yıkanıncaya kadar öylece peygamber

0: Efendimiz'i kucağında tutarak onu bırakmamıştı. Resulullah'ın naaşını Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl ve Üsame bin Zeyd yıkadılar. Vefat ettiğinde üzerindeki örtüyü kaldırdılar. Ancak kıyafetlerini çıkarmayıp gömleğinin üzerinden su dökerek ve gömleğiyle ovarak yıkadılar. Ardından Allah'ın Resulü üç parça beyaz bez içinde kefenlendi. Teçhiz işi salı günü tamamlandıktan sonra Resulullah'ın cenazesi odasındaki yatağının üzerine konuldu. Sonra erkekler cenaze namazını kılmak üzere gruplar halinde yanına geldiler. Hazreti Ali şöyle dedi:
1: "Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır."
0: Hazreti Ali bundan sonra peygamberimizin hizasında ayakta durarak şöyle dedi:
1: "Allah'ım, şahitlik ederiz ki Resulün kendine indirileni tebliğ etti. Ümmetine nasihat etti. Allah'ın dinini aziz kılana ve kelimelerini tamamlayıncaya kadar onun yolunda cihad etti. Ortağı olmayan Allah'a iman etti. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
2: Amin.
1: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
2: Amin.
3: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
4: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
3: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Erkeklerin namazı bitince kadınlar, kadınların namazı bitince de çocuklar gruplar halinde namazlarını kıldılar. Resulullah'ın cenaze namazına kimse imamlık yapmadı. Resul-i Ekrem'in mezarının nasıl ve nereye kazılacağı konusunda yaşanan kararsızlığın ardından kabri kazması için Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ve Ebu Talha'ya haber gönderildi.
5: "Peygamberimizi nereye defnedeceğiz?"
6: "Medine mescidine defnedelim. Minberin yanına olabilir."
7: "Bakî mezarlığına defnedelim."
6: "Uhud'u da çok severdi."
4: "Resulullah'ın her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir dediğini duymuştum."
5: "Öyle mi Ebu Bekir?"
4: "Evet."
5: "O zaman ruhu şerifini teslim ettiği yere, Ayşe'nin evine defnedeceğiz."
8: "Evet, doğru. Oraya defnedelim. Oraya defnedelim. Doğru söylüyor."

0: Peygamberimizin vefat ettiği yatağı kaldırdılar ve kabri oraya kazdılar. Efendimiz çarşamba günü gece yarısı defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem'le Resulullah'ın azatlı kölesi indiler. Peygamber Efendimiz defnedilmişti. O ana kadar onun vefatını kabullenemeyenler artık bu acıyla nasıl baş edebileceklerini düşünüyorlardı. Hazreti Fatıma definden dönen Hazreti Ali ve Hazreti Enes'in önünü kesti.
1: Ebul Hasan.
2: Buyur Fatıma.
1: Resulullah Aleyhisselam'ı defnettiniz mi?
2: Evet.
1: Enes, sen de mi oradaydın?
3: Evet.
1: Onun üstüne toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? O rahmet ve merhamet peygamberiydi.
3: Gel Fatıma, gel. Otur şöyle. Bugün hepimizin gönlü elem dolu. Istıraptan başka bir şey hissetmiyoruz. Gel yavrum.
1: Gökyüzü karardı. Güneş ışığını kaybetti. Gecede gündüzde karanlıklara gömüldü. Peygamberden sonra yeryüzü ona duyduğu teessür ve şiddetli ızdıraptan dolayı bir kum yığını haline geldi. Varsın ona doğunun ve batının bütün şehirleri ağlasın.
3: Fatıma, gel yavrum, gel.
4: Beni babacığımın kabrine götürün.

0: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordu. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
1: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Din görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

98. Gün Savaş Hukuku ve Ahlakı. Ayet-i Kerime Meali. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Enfal Suresi 61. Ayet. Hadis-i Şerif. Süleyman bin Büreyde babasının şöyle dediğini naklediyor. Resulullah bir orduya veya birliğe kumandan tayin ettiği zaman ona Yüce Allah'tan sakınmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra şöyle derdi. Allah yolunda Allah'ın adıyla savaşın. Allah'ı inkar edenlerle çarpışın. Savaşın ama ganimet malına ihanet etmeyin. Ölülere organlarını keserek müsle yapmayın. Asla çocukları öldürmeyin. Müşriklerden olan düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu üç seçeneği sun. Bunlardan hangisinde sana olumlu cevap verirlerse sen de kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarına haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, kendilerine Allah'ın müminlere uygulanan hükümlerinin uygulanacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edebileceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş. Fetva. Bir kimse hayattayken mülkünü bir hayır kurumuna bağışlarsa, ölümünden sonra çocukları bu bağışı iptal ettirebilirler mi? Karşılık şart koşulmaksızın bir malın hayattayken başkasına temlik edilmesine hibe denir. Hibe iki taraflı bir akit olup, tarafların iradi beyanıyla kurulur. Hibe edilen malın teslim tesellümüyle tamamlanır. Hibenin geçerli olması için, bağışlama anında akit konusu malın mevcut olması, malum ve belirli bulunması, bağışlayana ait olması ve tarafların rızalarının bulunması şarttır. Usulüne uygun olarak yapılan ve teslimi tamamlanan hibe akdinden dönmek kural olarak caiz değildir. Hazreti Peygamber bunu kınamıştır. Ancak Hanefiler hibeyi kabul eden kişinin rızası veya hakim kararıyla hibeden dönülebileceğini kabul etmişlerdir. Buna göre bir kimse hayattayken yapmış olduğu hibeden geri dönme hakkına sahiptir. Ama onun ölümünden sonra çocuklarının bu hibeyi iptal etme hakları yoktur. Hikmetli Söz. Allah'a inanan bilgili insan, kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen, çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik özüyle sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten

gelen muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah, o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki, seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki, dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de, seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen, bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Laftan, yürümekten, kalmaktan yola çıkmışsın, düşünmüş durulmuş sormuşsun. İlerlemek nedir? Sözün değeri nerededir? Haydi közde köpür, Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele.

Söz, gök kubbe altındaki her şeye ad olmanın yanında hislerin pusulası, niyetin gölgesi, zihnin her öğün yenilenen cephesidir. Ne cilası seni aldatsın, ne yamalı diye kulak ardı et. Sözün ötesini görmeye inan. Söz ki bazen taht kurar gönle, incinmişi ustaca tamir eder. Bazen ansızın baht yıkar, umudun tüm renklerini soldurur. Sahibinin sınırlarını, aklını, yüreğinde sakladıklarını tek tek sergiler. Bir de laf denen kurumuş kolu vardır. İnsan pek garip bir bilmece. Dilinde dönüp duran nice laf manasız, gayesiz ve asılsız olabilir. İşte o vakit anlarsın, sözle laf, lafla eylem arasında bazen okyanuslar devrilir, sıra dağlar dizilir, kıtalar çizilir. Sözün gölgesinde mutluluk dinlenir. Lafın gölgesinde ise koca kovuklar uğuldar. Söz dervişini yormaz makul insan. Kıvamında, yerinde, gerçeğin izinde demlenmeye bırakır. Oysa kimi vakit vaatler sıralanır, iddialar kuru yapraklar gibi başıboş savrulur. Ben şunu da yaparım, bunu muhakkak düzelteceğim, şu tam da benim ustalığım. Ama zaman zaman böylesi büyük laflar neticeye varmadan ortalıktan kaybolur. Ne de olsa konuşmak kolaydır, emek, zahmet, çalışmak gerektirmez. Konuşmanın aslına kavuşmasıysa insanı yoğuracak gayreti gerektirir. Unutma, emek sabrı sever, sessizce ilerlemeyi gerektirir. Konuşup duran değil, eline işi alan, hakkıyla tamamlayan hünerlidir. Başarı, çınar gölgesinde kahveni yudumlarken ettiğin laflarla değil, okulda, tarlada, fabrikada, atölyede akıttığın alın terinle inşa olur. Helal kazanca, değerli bilgiye, gerçek sevgiye atılan adımlar her türlü lafın ötesindedir. Az laf, çok iş diyerek karar hırkası giymeli, ortaya konan eserin kendi lisanınca konuşması beklenmelidir. Bahsedilen gemi limana yanaşmazsa güven aşınır, inanç sarsılır, muhabbet zedelenir. Kişi pek iyi düşünmeli, kendi gücünü, ilmini, becerisini tartabilmeli, sonra cesaret, sabır ve gayretle yola koyulmalı. Nitekim söze sahip çıkmak güçlü bir karakterin, erdemin, olgunlaşmanın da habercisidir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Lafla peynir gemisi yürümez.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Nübüvvetin 10. senesiydi. Allah'ın Resulü, sevgili eşi Hazreti Hatice'yi ve çok sevdiği amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Hüzün yılıydı. Müşrikler Hazreti Peygamber'e karşı baskılarını arttırmışlar ve işi eziyet boyutuna vardırmışlardı. Allah'ın Resulüne karşı yapılan bu kötülükler karşısında kızlarından biri üzülerek ağlamış ve bunu gören kainatın incisi, "Ağlama kızım, şüphesiz ki Allah babanı korur," diye teselli etmişti. Resul-i Ekrem tüm bu eziyetler sonrasında Mekke'nin güneydoğusunda 2 günlük yürüme mesafesinde olan Taif şehrine gitti. Lakin Taifliler Hazreti Peygamber'in davetini reddetmekle kalmamış, köleleri ve serserileri kışkırtarak üzerine salmışlardı. Yemyeşil yapraklar dökülmüş, güvenilen dallar kırılmıştı. Tüm bu yaşananlar Nurlu Nebi'yi hüzünlendirmişti. Ancak kendisinin de dediği gibi Allah onu korumuş ve lütuflandırmıştı. Takvimler 621 yılının Recep ayını göstermekteydi. Henüz hicret gerçekleşmemiş, yolcu ve yol arkadaşı Medine'ye doğru yola çıkmamıştı. Lakin alemlerin yaratıcısı Yüce Allah, kulu ve Resulünü bir gece yolculuğuna çıkarmıştı. Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Miraç'a yükseltmişti. Bu nasıl olabilirdi? Böyle bir şey mümkün müydü? O kadar mesafe bir gecede nasıl gidilebilirdi? Bunu duyan müşrikler bu durum karşısında Hazreti Peygamber'i zor durumda bırakacaklarını düşündüler ve buna sevindiler.
2: Nasıl yani, dün gece olanlardan haberiniz yok mu gerçekten?
3: Hayır, yok. Çatlatma insanı da söyle, ne olmuş dün gece?
4: Evet, ne söyleyeceksen söyle artık.
2: Tamam, sakin olun. Kızmanıza gerek yok. Çünkü bu çok güleceğiniz bir haber.
3: Öyle mi? Neymiş bizi güldürecek bu haber?
4: Hadi söyle de gülelim o halde.
2: Muhammed var ya Muhammed.
3: Ne olmuş Muhammed'e?
4: Yine gökten haber mi gelmiş kendisine?
2: gelmiş evet.
4: Bunun neyine güleceğiz be? Her zamanki söyledikleri işte. Aksine beni daha da öfkelendirdi.
2: Ama bu sefer gökten ona inmemiş. Muhammed. Muhammed göğe çıkmış.
3: Muhammed göğe mi çıkmış?
2: Evet. Dün gece biz uyurken o buradan ta uzaklara, Kudüs'e gitmiş.
3: Kudüs'e mi gitmiş?
2: Evet, Kudüs'e gitmiş ve dönmüş.
3: Yok canım, daha neler. İnsan bir gecede bu kadar yolu nasıl gider ve geri döner? Kimi kandırıyor bu? Kim inanır buna?
2: Evet, doğru dedin. Kim inanır böyle bir şey, değil mi?
4: Bence kimse inanmaz.
2: Güzel, bu çok güzel. İşte şimdi bittin sen Muhammed. Şimdi seni rezil edebiliriz. Şimdi etrafındakileri senden koparabiliriz.
4: Doğru. Bu dediklerinden sonra kimse onun peşinden gitmez artık.
3: İyi de aklımın almadığı bir şey var. Durup dururken neden böyle bir şey söylesin ki Muhammed?
2: Neden söylemesin? O zaten büyülenmiş biri değil mi? Yalanlarıyla insanları kandırmıyor mu?
3: Ama bugüne kadar herhangi bir konuda onun yalan söylediğini duyan yok.
4: Bugüne kadar öyleydi ama bundan sonra öyle olmayacak.
2: Bugüne kadar söylemiş olduğu doğruların hiçbir önemi kalmayacak artık.
3: İyi de neden böyle bir şey söylesin ki? Neden mümkün olmayan ve çabucak aksi ispat edilecek bir iddiada bulunsun ki?
4: Onu bilemem ama bu durum çok işimize yarayacak. Hem tanrılarımızı inkar etmişti. İşte şimdi tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu anlayacak.
3: Tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu mu anlayacak? Ama bu söylediğin Muhammed'i haklı hale getirir. Eğer böyle dersek, Muhammed'in söylediklerini de hesaba katarsak, onun ilahının daha kudretli olduğunu kabul etmek zorunda kalırız.
2: Doğru. Bu durumda söylemiş oldukları, ilahının ona bahşetmiş olduğu şeyi düşünecek olursak, onun ilahını daha kudretli hale getirir. Kimseye böyle bir şey diyemeyiz, dememeliyiz.
4: Haklısınız.
2: Bence şöyle yapalım. Ebu Bekir'e gidelim. O Muhammed'in dostu. Eğer Ebu Bekir'i Muhammed'in yanından ayırırsak, diğerleri de ondan uzaklaşır. Onların dostluklarını bitirirsek, diğerleri de Muhammed'i terk eder. Neyin nasıl olduğunun önemi yok. Önemli olan Muhammed'i sevmelerini ve onun sözünü dinlemelerini engellememiz gerekiyor.
3: Evet, işte bu daha kurnazca bir yol. Onun sözünün güvenilirliğini zedeleyelim ki insanların kalplerinden onun sevgisini söküp alabilirim.
4: Ayaklarına bin yaşa.
2: Hadi o zaman Ebu Bekir'e gidelim.
1: Müşrikler aralarında konuşmuş, bir karara varmış ve kendilerince kurnazca bir plan yapmışlardı. Hazreti Ebu Bekir'i söylediklerine inandıracak ve Allah'ın Resulü'nden onu uzaklaştıracaklardı. Bu maksatla toplanıp Hazreti Ebu Bekir'e gittiler.
5: Madem diyecekleriniz var, buyurun sizi dinliyorum.
2: Sen akıllı bir adamsın Ebu Bekir. Ticaret iyi bilirsin, ticaret yapmanın zorluğunu da bilirsin. Kervan hazırlamak, onun güvenliğini sağlamak, hangi yollardan geçmesi gerektiğini bilmek, nereye, ne kadar zamanda gideceğini hesaplamak gerekir değil mi?
5: Evet, öyle.
2: Peki, eğer Kudüs'e gitmek istesek, nasıl bir yol izlemeliyiz Ebu Bekir?
5: Buradan kuzeye doğru gitmeniz gerekir. Medine istikametine, Hayber üzerinden ticaret yollarından gitmelisiniz.
3: Ne kadar sürer bu yolculuk?
5: Eğer Hayber üzerinden gidecek olursanız deveyle 40-50 gün sürer.
4: Peki atla gitmiş olsak ne kadar?

0: kadar sürer?
1: 13-15 gün civarında sürer. Yükünüze, bineğinize ve yolcunuza göre bu süre değişir. Mekke ile Kudüs arası 280 fersaha yakındır.
0: Demek bu kadar mesafe var ha? Çok uzakmış değil mi?
1: Evet, uzak.
0: Peki bir insan bu mesafeyi bir gecede gidebilir mi Ebu Bekir? Ve aynı gece Kudüs'ten Mekke'ye dönebilir mi?
1: Bu soruların maksadı ne? Nereye varmak istediğinizi anlamadım.
0: Dostun Muhammed bunları bir gecede yapabileceğini söylüyor.
2: Hatta yaptığını.
0: Evet. Dün gece Mekke'den yola çıkıp Kudüs'teki Beytülmakdis'e gittiğini ve geri döndüğünü söylüyor. Ne diyorsun bu duruma? Böyle bir şey mümkün mü?
2: Ya artık bu kadarı da fazla değil mi?
1: Bunu o mu söyledi?
0: Evet, evet, öyle olduğunu iddia ediyor.
1: Allah'ın Resulü böyle olduğunu mu söylüyor?
2: Ne kadar da saçma, değil mi?
1: Hayır değil. Eğer o böyle olduğunu söylemişse muhakkak doğru demiştir.
0: Demek sen Muhammed'in bir gecede Mekke'den kalkıp Beytülmakdis'e gidip sabah olmadan da Mekke'ye geri döndüğünü kabul ediyorsun, öyle mi?
1: Evet, öyle. Kabul ediyorum.
0: Nasıl olur? Sen çıldırmışsın.
1: O söylediyse doğrudur. Öyle olmuştur.
0: Biz Muhammed'in bu dedikleri karşısında senin ondan vazgeçeceğini düşünüyor. Sen bize tam akseni söylüyorsun. Hiç mi şüphe duymuyorsun Muhammed'den? Hiç mi yalan söyleyebileceğini düşünmüyorsun?
2: Evet, bizler bile birbirimize yalan söyleyebiliyoruz. Bazen işimize öyle geliyor ve bu sorunlarımızı çözüyor aslında. Siz Muhammed'in bu sözüne nasıl güvenebiliyorsunuz böyle?
1: Ben Resulullah'ın bunun daha da ötesinde söylediklerine inanıyorum. Sabah akşam semadan getirdiği vahiy haberlerini tasdik ediyorum. Siz onun söylediğine karşı benim onu terk edeceğimi mi düşündünüz? Ondan ayrılacağımı, onun söylediklerinin doğru olmadığını söyleyeceğimi mi sandınız?
0: Evet, böyle olacağını bekliyordum.
1: Ama çok yanıldınız, hem de çok. O ne dediyse doğrudur. O ne dediyse benim kabulümdür. Çünkü o Allah'ın Resulüdür.
3: Bu olaydan sonra Ebu Bekir devamlı doğrulayan, sürekli tasdik eden anlamında Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Çünkü o kendisinin de ifade ettiği gibi Resulullah'ın Allah'tan getirdiğini söylediği her şeyi tasdik ediyor ve bunlara iman ediyordu.

Yüce Allah peygamberlerini elçilikle görevlendirmiş ve insanlardan bu elçilere iman etmelerini istemişti. Peygambere iman sadece onun peygamber oluşunu kabul ve tasdikten ibaret değildi. Allah'tan getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunlara iman etmek demekti. Hazreti Peygamber, iman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir bunu duymuş ve buna uymuştu. Alemlerin Rabbi Yüce Allah kısa bir süre sonra ona Resulüne hicret arkadaşı olma lütfunu bahşedecekti.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle, ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir dedi. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sona erdi dese de katil İsrail ordusunun acımasız saldırılarında 6 Filistinli daha şehit oldu. Yıkılan evlerin enkazındaysa 101 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Bu arada Gazze'de kış

0: Öncesi insani felaket uyarısı da yapıldı. Çadırların %60'ının kullanılamaz durumda olduğu aktarıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan sahih dini bilginin ulaştırıldığı huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 21, Erzurum 26, Şanlıurfa 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortalı.
0: Reklam.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: شَرًّا.
1: صدق الله العظيم.
2: Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma, buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse

onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Planet Radio, Planet Radio.
1: Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.
2: Günün Duası.
3: Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Bunun üzerine Ümame, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Efendimiz, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana dedi. Ebu Ümame, evet, öğret ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Efendimiz de ona şu duayı öğretti ve sabah akşam okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame, Efendimizin öğrettiği duayı okudu.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
4: Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen velhaqni bis salihin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله توكلت وإليه أنيب عز جاره وجل ثناؤه وجل شانه صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا عزيز ومحترم Müslümanlar. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle donatan bu bereketli cuma vaktinde, Kabe'nin şubesi bu güzel mabette bizleri bir araya getiren Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kendisine ümmet olma şerefiyle iftihar ettiğimiz iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salat selamlar olsun. İnsan kendisine karar vermediği, gelişini kendisini şekillendirmediği, gidişine de kendisinin karar veremeyeceği bir hayat yolcusunun adıdır. Bu hayat yolunu, kendisine emanet edilen bu ömür sermayesini hangi istikamette, nasıl değerlendirmesiyle gerektiğiyle alakalı Rabbimiz Teala kendisine

Kur'an-ı Azimüşşan'ı göndermiştir. Rabbimiz Teala yarattığı kulunun yeryüzünde hangi ölçü ve ilkelerle yaşaması gerektiğini en iyi bilendir. Hangi değerlerle en iyi insan olma vasfını yakalayacağını en iyi bilen Rabbimiz Teala'dır. Evvela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki. Ve huvel latiful habir. O bütün inceliklere, bütün ayrıntılara vakıftır. O insanı en iyi tanıyandır. Hangi değerlerle bu dünyada huzur bulacağını ve hangi yaşam ölçüleriyle ebedi saadete ereceğini en iyi bilen Allahu Teala'dır. İşte insanoğluna emanet edilen bu yeryüzü yolculuğu hangi ölçülerle yüründüğü zaman doğru olacağını, neticede başarıya ulaşılacağını en iyi bilen Rabbimiz Teala'dır. Rabbimiz Teala içimizden, bizden birisi, iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da üsve-i hasene olarak, o ölçülerin en güzel yaşanmış örneği olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndererek insanoğlunun ideal örneğini, yaşam ölçülerinin hayatında şekil aldığı Kur'an'ın yaşanmış hali olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize rehber kılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öncülüğünde, onun çizmiş olduğu hayat portresiyle, onun yürümüş olduğu istikamette insanoğlu bu hayatı yürümekle mükelleftir. İmtihan dünyası olmasının gereği olarak insanoğlu bu süreçte farklı imtihan gerekçeleriyle muhatap olmaktadır. İşte bu noktada kendisine iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt edecek akıl nimeti verilmiştir. Akıl, işin sonunu düşünmek demektir. İşin sonucunun nereye varacağını hesap edebilmek demektir. İşte akıl sahibi olan insan vahiyle muhatap kılınmış ve bu yeryüzünün imar ve inşa sorumluluğu kendisine verilmiştir. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Teala'nın sunmuş olduğu ölçüleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde ki insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler insanlara rehber olmuş, bunun zirvesini Hatemül Enbiya olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temsil etmektedir. Efendimizin örnekliğinde insan olmanın en iyi noktasına ulaşabileceği ölçüleri, ilkeleri, yaşam kılavuzluğunu Rabbimiz Teala bize sunmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun yaşayan örneği olmuştur. İşte mabetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğinde atmış olduğu ilk adım, yapmış olduğu ilk icraatta kendisini gösteren mescitler insanların buluşma noktalarıdır. Hayatın merkezini teşkil eder. Hayatın merkezinde yer alması gereken mekanlardır. Mescitler aslında hayatın var olma tedrisatını, eğitimini, işte Rabbimizin sunduğu ölçülerin insanlığa tedris edildiği, anlatıldığı, aktarıldığı manayı ifade eden mekanlardır. Mescitler Rabbimiz Teala'nın da iltifatına mazhar olmuş mekanlardır. Ki Tevbe suresi 18. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyurur. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mekanlarını, mescitleri, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler. O imanın gereği olarak mescitleri inşa etme sorumluluğunu üzerlerinde hissederler. Ve kâme salate ve âte zekâ. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olmakla kalmaz, namazı ikame ederler. Namazı olması gerektiği gibi yerine getirirler. Ve âte zekâte, zekatı verirler. Ve lem yahşe illallah. Allah'tan başka da kimseden korkmazlar. Aslında bu ayet-i kerimede Rabbimiz Teala ideal insan örneğini anlatmaktadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka da kimseden korkmayan insan olmamız gerektiğini bize nasihat eder, tavsiye eder, anlatır. İşte o kimseler bu sorumluluğu üzerlerinde hisseder ve mescitleri inşa ederler. فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ İşte umulur ki bu vasıfta olan insanlar, bu sorumluluğu üzerinde hissederek mescitleri imar edenler, hidayete ermiş olan kimselerdir. İşte onlar doğru yolu bulan kimselerdir. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Rabbimiz hala kullarına mabetler inşa etmeyi sorumluluk kılmıştır. Çünkü mabetler Resul-i Kibriya Efendimizin tedris mekanlarıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, hemen yanına Ashab-ı Suffe'yi ikame etmiştir. Ashab-ı Suffa sahabe-i kiramın medresesidir, okuludur, eğitim mekanıdır. Vahyin insanlığa ulaştırıldığı bir merkezdir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi de hemen caminin bitişiğine eklenmiştir. Hayatın merkezini oluşturur mescitler. Çünkü mescitler yaratanın yarattığı kullarına mesajları ulaşırken hayatın merkezine konularak dinin aslında insanın var olma gerekçesinin somut halidir. Yaşama dönüşmüş, pratikte şekil almış halidir. İşte bugün içerisinde cuma için bir araya geldiğimiz bu güzel mabetler bu inancın hayat bulmuş halidir. İşte bu güzel müjdenin, bu güzel ifadenin, iltifatın muhatabı, mazharı olan kimseler olarak içerisinde bulunmuş olduğumuz bu nimetlerin kadrini ve kıymetini bilmeli ve gereken sorumluluğu da hakkıyla yerine getirmeliyiz. Bu da bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda en büyük ikramdır. Bir kimseye verilebilecek en güzel hediyedir. Bir kimsenin elde edebileceği en güzel kazançtır. Aziz kardeşlerim, eğer mescitlere cemaat olunabiliyorsa, eğer camide saf tutma şerefine nail olunabiliyorsa, bu kimse bunun için ayrıca şükretmesi gerekir. Rabbimize hamdolsun ki bizi huzuruna kabul ediyor. Bizi Kabe'nin şubesi saydığı mabetlerde bir araya getiriyor ve bizleri bütün eksikliklerimize rağmen kapısından kovmuyor. Bize rahmet kapısını sonuna kadar açık tutuyor. Kabe'sinin şubeleri olan mabetleri bizlere mekan kılıyor. Bizim için en büyük şükür vesilesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde farklı rivayetlerde farklı rakamlarla beraber ağırlık kazanan rakama göre 120 bin sahabeye hitap etmiştir. O sahabe-i kirama burada anlattıklarımı burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin diye özellikle tavsiye etmiş. Olur ki burada bulunmayanlar burada olanlardan daha iyi anlarlar. Bugün mabetlerde saf tutan cemaatin de aynı sorumluluğu vardır. İlahi divana el bağlayan, divan duran müminlerin kendisine emanet edilen bu güzel değerleri toplumun tamamına taşıma gibi bir sorumluluğu vardır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun buyuruyor Rabbimiz Teala. Ki onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İyiliğe önce olmak, iyiliği ikame etmek, yeryüzünde iyiliğin egemen olabilmesi için gayret gösterip çaba sarf etmek, mücadele etmek bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabına muhatap olan sahabe-i kiram yeryüzüne dağılmış, gittiği her yerde iyiliği inşa etmiş, İslam'ın güzellikleriyle o toplumu ayağa kaldırmıştır. Kötülüklerin karşısında bir duruş sergileyerek yeryüzüne iyiliğin egemen olabilmesinin öncüleri olmuştur. Bugün bizler
camilerde saf tutan, namaz kılan, Rabbine kul olmanın idrakinde olan kimseler olarak aynı duyarlılıkla hareket etmeliyiz. Kötüye, kötülüğe, her türlü haksızlığa karşı bir bilinç ve bir duruş geliştirmeliyiz. Çünkü İslam'ın bize öğrettiği değer budur. Çünkü İslam'ın tarif ettiği insan modeli iyiliğin yanında sadece duygusal olarak değil, bütün varlığıyla iyiliğin ikamesinin öncüsü olarak bizleri, inananları tarif etmiştir. İşte bu iyiliklerin merkezidir mabetler. Bu mabetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairin tarif ettiği, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi biri onu kardeşleri yerdi diyerek o Mekke cahiliye toplumunun halini tarif ederken, o cahiliye toplumundan ilimle, irfanla, ahlakla insanlığın en ideal toplumunu, saadet asrını inşa etmiştir. Bu değerlerle güçsüzün zayıfı ezdiği, haksızlığın her türlü alanda kol gezdiği bir toplumdan karıncayı dahi ezmeye gönlü el vermeyen, buna müsaade etmeyen bir topluluğun inşasının vesilesi olmuştur. Bugün mabetler yeryüzündeki bu iyiliğin öncüleri, öncüsü olmalıdır. Camiler cem eden, toplayan, bir araya getiren, kucaklaşmayı sağlayan mekanlardır. Eğer bugün kişilerin farklı gerekçelerle bir araya gelmelerine engel olan durumları var ise, bunlardan arınmayı, bu aksi durumlardan kendisini soyutlamayı öğretir. Farklı gerekçelerle kardeşin kardeşe darıldığı, komşunun komşuya selam vermediği, insanların aralarına fitne ve tefrikanın girdiği hiçbir şeye Rabbimiz razı olmamaktadır. El fitnetu eşeddu minel katl. Fitne birisini öldürmekten daha şedittir, daha kötüdür. Birisini öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Fitne de bundan da kötüdür. Çünkü fitne yeryüzünü fesada boğar, kötülüklerin önünü açar, insanları, kardeşleri birbirine düşman kılar. Mabetlere asla fitne gölge düşürmemeli. Düşmanlıkların yok olmasının vesilesidir mabetler. Mabetlerden aldığı tedrisatla dışarı çıkan kimseler artık kardeşlerine kin gütmemelidir. Ki bütün ibadetlerde Rabbimiz Teala bize belli değerleri yükler. Namazımızın namaz olarak geçerli olabilmesi için abdest şarttır. Hadesten taharet namazın farzıdır. Necasetten taharet namazın farzıdır. Bunlar kişiye temizliği öğretir. Temizliği öğrenmiş bir kişinin çevresini kirletmesi, bulunduğu ortamda kirliliğin var olması kabul edilemez. Çünkü onun ibadetinin geçerliliği temizliğe bağlıdır. Mabetlerin ehemmiyetini ifade ediyoruz. Efendimiz buyuruyor, yeryüzü bana mescit kılındı. Efendimizin ifadesinde kendisine mescit olarak tarif edilen bir yeryüzünün kirletilmesi, kıymetinin bilinmemesi, hor görülmesi, hakir kullanılması kabul edilebilir bir davranış değildir. Onun için hem ibadetler, hem mabetler, hem de İslam'ın diğer bütün ilkeleri sadece zihinde ve gönülde yaşanacak ve yaşatılacak şeyler değildir. İslam hayatı huzura kavuşturmanın adıdır. Adı da bunu ifade eder zaten. Barıştır, kardeşliktir, dayanışmadır. Camiler cem eder, herkesi, bütün inananları bir araya getirir. Bir takım mezhepsel, meşrepsel, cemaat tarikat farklılığı, siyasi ideolojik bir takım farklı düşünceler onların arasına tefrika girecek bir sebep olarak yeterli değildir. Onlar inançlarıyla bütün bu farklılıkların üzerinden aşar ve kardeş olduklarının bilinciyle hareket ederler. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Çünkü Rabbimiz hala farklı anne babadan olsa dahi
farklı bir ırktan, mezhepten, meşrepten gelse

dahi müminleri kardeş ilan etmiştir. Rabbinin kendisini kardeş ilan ettiği bir kimseye karşı kalbinde kin, nefret, buğuz taşıması inancıyla çelişmektedir. Şair diyor ya, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca. Kalbinden kötülükleri sök at ki Rabbin senin kalbine konuk olsun. Rabbini kalbinde konuk edebilesin. Eğer kalbinde kin, nefret, öfke hakimiyet kurduysa oraya Rabbinin misafir olma imkanı kalmayacaktır. Orada kötülükler egemen olacaktır. Kötülüklerin egemen olduğu bir kalp de iyi bir Müslüman olmaya fırsat vermeyecektir. Efendimizin ifade buyurduğu üzere insanoğlunda öyle bir et parçası vardır ki o salim, o salih olduğunda bütün beden salaha, selamete kavuşur. O bozulduğunda da bütün bünye bozulur. Öyleyse o dikkat edin, o kalptir. O kalpte kinin, nefretin, hasetin, kardeşine karşı kötü niyetin olması mümkün değildir. Müminler farklı ırktan, mezhepten, meşrepten olsalar dahi birbirlerine olan muhabbetlerini muhafaza ederler. Hele hele aralarında daha fazla bağlar varken o bağları bir kenara bırakıp kırgın, dargın davranabiliyorlar ve birbirlerine mesafe koyabiliyorlarsa bu ne acı bir durumdur. Bizim Anadolu kültürüne, bizim Anadolu irfanına yerleşmiş değerler o kadar belirgindir ki insanoğlunun, bu Anadolu coğrafyasında yaşayan kimselerin, İslam'ın hamurunda yoğrulmuş bu kişilerin kalbinde öfkenin, nefretin taht kurması mümkün değildir, olmamalıdır. Aşık Veysel ne güzel demiş, Yezid nedir, ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş, bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası. Bugün insanların farklı düşünce ve yaşam biçimleriyle, bulundukları toplumlardaki farklı özelliklerle tasnif edilmesi, var olan birliklerinin göz ardı edilerek kargaşaya zemin oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer bir yerde bir acı varsa o bütün Müslümanların ortak derdidir. Müminler bir vücudun azaları gibidirler. O vücudun herhangi bir azasında bir acı meydana geldiğinde bütün vücut sarsılır, ateşlenir, onun ızdırabını yaşar. Bu acı Gazze'de de olsa yakar bizi, Minap'ta da olsa acıtır kalbimizi, Maraş'ta da olsa, Manisa'da da olsa sarsar benliğimizi. Öyleyse aziz kardeşlerim, bizim Müslüman olma ortak paydasında, İslam ortak değerlerinde bir araya gelecek güçlü referanslarımız camide hayat bulur, cami cemaatinin de bunun öncülüğünü üstlenir. O açıdan peygamber mescitlerine talebe olmuş cemaatin topluma öncü olması gerektiği sorumluluğunu ihmal etmemesi gerekir. Çünkü camiler bu tedrisatın mekanlarıdır. Bizim yine Anadolu irfanının hayat bulmuş şekli olan, bugün de vefat yıl dönümü olan Neşet Ertaş da çok güzel ifade etmiş. İkilik noktası çıksın aradan. Birdir Allah adı, hoş değil midir? İnsanları bir yaratmış yaradan, insanlar hep bir kardeş değil midir? Hep kardeşiz, birbirimizi sevelim. Hoş dil ile birbirimizi övelim. İkiliği aramızdan kovalım. Eğrinin emeği boş değil midir? Garibin sözleri birlik içindir. Birliğin içinde dirlik içindir. Doğru çalış, aileni geçindir. Eğrinin emeği boş değil midir? Eğriliği, yanlışlığı kendisine yaşam biçimi kılmış kimselerin en çok zararı kendilerine dokunacaktır. En büyük ızdırabı kendilerine yaşatacak
ve sonra dalga dalga bütün topluma yansıyacaktır. Yine bizim atasözümüzde yer bulan keskin sirke küpüne zarar verir. Bu zarar kendinden başlar, dalga dalga bütün topluma sirayet eder. Bugün yaşadığımız bütün acıların sebebi budur. Haberlere baktığınız zaman ülkemizin farklı noktalarından, dünyanın farklı yerlerinden acı sahnelere, ızdırap veren olaylara şahitlik ettiğimizde neme lazımcı davranamıyoruz. Davranamayız. Çünkü bizim kültürümüz, inancımız, değerlerimiz buna müsaade etmez. Çocuğun, ölen kişinin mezhebi, meşrebi fark etmez. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişinin hangi inançtan, hangi milletten olduğuna bakmayız. Bütün yeryüzünün iyilikle buluşması için mücadele etmenin sorumluluğunu hissederiz. İşte mabetler bize bunu öğretir. Biz camide bir araya geldiğimizde, cuma günü herkes koşarak camilerde saf tuttuğunda, tabiri caizse bu görevi alır, biatını yeniler, sözünü tazeler ve bu sorumlulukla yeryüzünde güzellikleri yerleştirmek ve yeşertmek için seferber olur. Biz ecdadımızdan bunu gördük. Aşık Veysel'de, Karacaoğlan'da, Neşet Ertaş'ta, her birinde bu değerlerin hayat bulduğuna şahitlik ettik. Aynısını bugün fazlasıyla hayata geçirmekle mükellef olan bizleriz. O sorumluluğu taşıyan kişiler işte bugün bu camide ve diğer camilerimize saf tutan siz değerli cemaatimizdir. Bugün trafikte en ufak bir hataya tahammül edemeyecek durumda olan, basit bir gerekçeyle kardeşinin ensesine binecek kadar öfke yüklenmiş bir kimsenin acilen abdest alması gerekir. Hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, öfkelendiğiniz zaman abdest alın. Çünkü abdest almak manevi temizliktir. Abdest almak ruhu arındırmaktır. Abdest almak kalbi temizlemektir. Ondan hani şairin dediği, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca diyerek tarif ettiği kalpteki bütün gayırları, nefretleri, kirleri temizlemek demektir abdest almak. Biz o abdestle Rabbimizin huzuruna divan durur, sonra hesabımızı vermeden önce hesap vermenin tedrisatıyla hayattaki sorumluluklarımızın başına döneriz. Yaptığımız her bir işi bu bilinçle yaparız. Çünkü biz bir gün Rabbimize hesap vereceğine inanan kimseleriz. Aziz kardeşlerim, İslam insanlığı insan olma vasıfları noktasında en ideal noktaya taşımanın adıdır. İşte buranın eğitim mekanı da, bu değerlerin hayat bulma noktası da camilerdir. Şöyle anlatılır. Eski Türk topluluklarında bir bölgeyi yurt edinecekleri zaman önce oraya merkeze camiyi inşa ederlermiş. Sonra da etrafına kendi barınacakları, evlerini inşa ederlermiş. Camilerini taştan, evlerini de kerpiçten yaparlarmış. Bununla da şu duyguyu taşır, şu mesajı verirlermiş. Camiler hayatımızın merkezini oluşturur. Ve camiler dinimiz gibi bakidir. Evlerimiz camilerin etrafında hayat bulur. Hayatımız camilerin etrafında şekil alır. Ve evlerimiz bizler gibi fanidir. Kıyamete kadar baki olacak olan bu İslam güneşinden yeterince istifade etmenin sorumluluğu da bizim öncelikli ödevimiz ve görevimizdir. Biz tarihimizin her noktasında buna şahitlik ediyoruz. Her bir alanda bu güzelliklerin muhatabıyız. Camiler aynı zamanda ilim ve irfan mektepleridir. Cehaletin kol gezdiği Mekke toplumundan ilmin, irfanın, ahlakın egemen olduğu, hakim olduğu bir toplumu inşa eden İslam 21. yüzyılda da aynı değerleri inşa edecektir. Karacaoğlan ne güzel demiş. Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe iyilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Dokunur hatıra, kendisin bilmez. Asıl zadelerden hiç kemlik olmaz.
sen iyilik et de o zayi olma.

Olmaz, darılıp da başa kakıcı olma. Bizim tarihimizin her noktasına sirayet etmiş olan bu güzel değerlerin şairlerimizin dilinde şiir olması, atalarımızın dilinde atasöz olması, toplumun içerisinde Anadolu irfanı olarak tarif edilmesi, bu ayetlerden ve hadislerden hayata yansıyanların adıdır. Kiminde şiir olarak yansır, kiminde şarkıya dönüşür, kiminde atasözü olarak hayata taşınır, ama hepsinin özünde İslam vardır. İşte İslam kardeşliğinin bu topluma egemen olmasıyla ancak bu toplum gerçek değerini bulacaktır. Hemen şu akla gelebilir: hocam, iyi doğru söylüyorsunuz da nereye baksak Müslümanların yaşadığı yerlerde kan var, gözyaşı var, ızdırap var, acı var. Evet, tablo bu. Bu da zaten bizim İslam'ı gerçek manada hakkıyla yaşayamamamızın, İslam'dan uzaklaşmamızın bir sonucudur. Biz yeniden bu değerlerle ayağa kalkacak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği saadet asrının değerlerini bugünün 21. yüzyılın insanına taşıyacak öncü şahsiyetleriz. Cami cemaati Peygamber Mektebi'nin talebeleridir. Onlar kürsüden dinledikleri değerleri, ilkeleri, özellikleri, ödevleri alır, hayatta onları yaşama dönüştürürler. Nasıl ki öğrenci okula gider, küçük yaşta başladığı eğitimle okuma yazmayı öğrenir, büyüdükçe yeni şeyler katar ve ondan mühendis olur, doktor olur, farklı branşlarda bilim adamları yetişir ve insanlığa katkı sağlar. Herkes kendi dünyasında okuduğu o değerlerle bir yaşam biçimi inşa eder. Ancak öğrendiği bilgileri okula hapseden, camiye hapseden kişinin o bilgilerden istifade etmemesi, karanlık bir odaya kapanıp kendisini güneşten mahrum etmesine benzer. Şöyle anlatılır: bir anne oğlunu okula yazdırmış. Çocuk bir süre okula gidip geldikten sonra bir gün defterini karıştırmış. Bakmış çocuğun defterinde bir şey yok, hiçbir şey yazmamış. Demiş: evladım, siz okulda bir şey yazmıyor musunuz? Neden senin defterinde bir şey yok? Yazıyoruz anne. Peki niye senin defterinde bir şey göremiyorum? Öğretmen yazıyor, ben yazıyorum. Öğretmen siliyor, ben siliyorum, demiş çocuk. Cami cemaati öyle olmamalı. Hiçbir öğrencinin böyle olmaması gerekir. Öğretmenin anlattığı o bilgiler o çocuğun hayatında hayat bulmalı. Cami kürsüsünden nakledilen o ilkeler, aktarılan o değerler sadece caminin dört duvarı arasında kalmamalı. Camiler birlik ve beraberliğin nişanesidir. Camiler insanlığın bir araya geldiği müstesna mekanlardır gibi ifadeler sadece sözde kalmamalıdır. Kişinin kendinden başlayarak kime kırgınım, kime dargınım, kimi kırdım, kimin hakkı bana geçti diyerek, muhasebe ederek ayrılacağı, aldığı dersle hayatına şekil vereceği bir etki oluşturmalıdır. Yoksa aynı güzelliklerin farklı dillerden tekrar tekrar dile getirildiğini hep beraber şahidiz. Bütün bugünkü imkanlar, mecralar bu güzellikleri topluma taşımak için en güzel şekilde değerlendiriliyor. Ancak bunun ideal olanı, olması gerekeni bu değerlerin hayat bulmasıdır. Cami kalpleri de cemeder. Sadece bedenlerin bir araya gelmesiyle kalmaz. Camide insanlar kaynaşırlar, tanışırlar, dertleriyle hemhal olurlar, birbirlerini tanırlar, selam verirler. Selam vermenin bir sadaka olduğunu, kardeşine tebessüm etmenin bir sadaka olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenir ve bunu da hayatlarına tatbik ederler. Cami cemaati camide aldığı bu değerle bütün hayatta insanlığın iyiliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna dair mücadeleyi kendine misyon edinir. Cami hayatın merkezidir. Peygamberimizin hicretle beraber attığı ilk adım gibi gittiği her yerde hayatın merkezine koyduğu ve oraya attığı bir imzadır.

oraya nakşettiği değerleridir. Camiler bugün yeryüzü coğrafyasında farklı bölgelere gittiğinizde minareyi gördüğünüzde kalbinize bir huzur yansır. O minarenin gölgesine gittiğinizde hangi ülkede olursanız olun kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir etki oluşturur. İşte onun için müminlerin kalplerinin camiyle bütünleşmesi gerekir. Caminin bedenlerimizi de ruhlarımızı da kalplerimizi de bir araya getirip cem etmesi ideal olandır. Onun için aziz kardeşlerim, mümkün olduğunca namazlarımızı camide kılmayı sorumluluk bilmeliyiz. Bir araya geldiğimiz zaman elbette ki hemen cemaat olup kılmak güzel ama ideal olanı camide bir araya gelmektir. İnsanlar camide bir araya geldikçe, birbirlerinin dertleriyle dertlendikçe oradaki sosyal dayanışma atmosferi güçlenecek, o toplum daha güçlü hale gelecektir. Özellikle çağımızda bireyselleşmenin arttığı, insanların birbirlerinden uzaklaştığı, telefonla, sosyal medyayla küçücük bir dünyaya hapsolup kendisiyle yalnızlaştığı bir toplumda, hatta meşhur kullanılan bir tabirle kalabalıklar içerisinde yalnızlaştığı bir zamanda camiyle sosyalleşmenin ne kadar büyük bir gereklilik olduğunu her anlamda daha derinden hissediyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bunların sözde kalmaması, çoluk çocuğumuzun elinden tutarak mümkün olduğunca 5 vakit namazları camide kılma noktasında özel gayret göstermemiz hepimizin öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Ne zaman ki sabah namazları cuma namazı gibi kılınmaya başlarsa, sabah namazındaki cemaat cuma namazındaki cemaat seviyesine ulaşırsa Allah'ın izniyle o toplum büyük oranda kötülüklere karşı bir siper oluşturmuş demektir. İşte camiler bu anlamda dirilişin adıdır. Hayatın merkezidir. İyiliğin adıdır. İyiliğin hayat bulmuş şeklidir. Sınıfsal bütün farklılıkların kaldırıldığı bir mekandır. Tarağın dişleri gibi insanların bir araya geldiği, el bağlayıp divan durduğu mekanlardır. Camide almış olduğu dersi sınıfsal farklılıkları bir kenara koyarak bütün insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğu bilincini aldıktan sonra camiden çıktığında hemen sahip olduğu statüyü bir baskı aracına dönüştüren kimse camiden gereken mesajı alamamış demektir. Her bir ibadet insana bir şey öğretir. Namazın her bir şartı insana bir değer kazandırır. Abdestin, hadesten taharet, necasetten taharetin temizliği öğrettiği gibi, setre avretin giyinme adabını öğrettiği gibi, istikbali kıble ümmetin birliğini öğretir. Bugün yaklaşık dünyanın 1/4'ünü oluşturan Müslüman toplumu, her birisi aynı anda aynı Kabe'ye yönelip el bağlayan bu Müslüman toplumunun birlikteliğinin inşası sağlanmış olsa, bugün Gazze'de 3 yıldır devam eden, yıllara varan, 3 yıldır da artık tahammülü imkansız bir noktaya ulaşan bu acı tabloya şahit olmayacaktık, olmazdık. Onun için Gazze'deki çocuğun derdine derman olmak istiyorsak birlik olmak zorundayız. Camide cem olmak zorundayız. Caminin bize taşıdığı değerlere sımsıkı sarılmak zorundayız. Şu da denebilir: hocam iyi diyorsunuz ama 5 vakit namazı camide kılan adama bakıyorsun, ticaretinde dürüst değil, sosyal hayatında itici, kırıcı. İyi bir insan diye tarif edeceğimiz hiçbir vasfa sahip değil gibi örnekler aklımıza gelebilir. Elbette ki bunun olumsuz örnekleri var ama bu nasıl ki çocuğun dediği, öğretmen yazıyor o yazıyor, öğretmen siliyor o da siliyor. Camide anlatılan bu değerlere kulak verse de gönlünde gereken yeri açmıyor. Onun o değerlerden nasibini almaması kendini mahrum bırakmasıdır. Yoksa o değerlerin eksikliğinden ya da o camilerin görevini yapmamasından asla değildir. Güneşin yeryüzünü aydınlattığı bir zamanda karanlık bir odaya kendisini hapseden,
güneşten hiçbir şey eksiltmez. O sorumluluk da güneşin vebali değildir. Aslan o güneşten yeterince istifade etmek için kişinin çaba sarf etmesidir. Aziz kardeşlerim, İslam direkt hayata dokunan değerlerin adıdır. İslam sadece entelektüel olarak konuşulacak, bir takım beylik cümleleri edilip kenara konulacak bir değer, bir konu değildir. İslam her alanda üzerine konuşulmakla beraber asıl itibariyle yaşanması gereken, insanoğlunun yeryüzünde hayat bulmakla sorumlu kılındığı en temel değerlerdir. Olumsuz örneklerde bunun İslam'ın sorumluluğu olarak görülmesinin sebebi olmamalıdır. Kişi her alanda bunun olumsuz örneklerine muhatap olabilir, fakat bilmelidir ki bu kişinin kendi sorumluluğu, kendi vebalidir. Bugün camiler bize aynı zamanda bütün Müslümanlarla kardeş olmayı öğretir. Eğer bu kardeşlik duygusunu gerçek manada içselleştirmiş olsak, değil kardeşimize karşı sert kötü konuşmak, onun incinmemesi için azami derecede hassasiyet taşıyan bir kişi olmamızı sağlayacaktır. Kardeşim incinmesin diye sesini yükseltmeyip, hatta Efendimizin hayatında örnekliğini gördüğümüz namaz kılarken dahi eşi Hazreti Ayşe'nin rahatsız olmaması için azami gayret gösterdiği bir değere ulaşmayı getirir. İşte bugün insanların okullarda, sokaklarda, hatta kişinin kendi evinde tarifi imkansız tablolara şahitlik ettiği bir zamanda birbirimizle olan muhabbeti daha fazla güçlendirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu en derinden hissetmekteyiz. Kendisiyle barışını, kendisiyle olan iletişimini güçlendiren bir insan, diğer insanlarla olan bağını güçlendirecek, sonra bu güzellikler dalga dalga bütün dünyayı kuşatacaktır. Müslümanlar yeryüzünün iyilik öncüleridir. Yeryüzünde iyiliğin egemen olmasının liderleri, rehberleri, örnekleridir. O açıdan Kur'an'dan aldığı o mesajı, o iyilik değerlerini hayatın her alanına taşıma sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Aziz kardeşlerim, camiler bunların eğitim mekanlarıdır. Cuma günleri bu eğitimin yoğunlaştırıldığı zamanlardır. Ramazan dönemleri tabiri caizse kamp dönemidir. Daha yoğun bir atmosferde insanların ibadetlerle bütünleşerek kendilerini yeniden gözden geçirip eksiklerini fark ederek telafiye yoğunlaştıkları günlerdir. İşte bu noktada camilerin bir mektep olduğu, ilim ve irfanın, ahlak ve erdemlerin en üstün seviyeye taşınması adına tedrisatın yapıldığı medrese mekan olarak değerlendirilmelidir. Her bir cemaat, her bir cami cemaati o mescidin bir talebesi olarak görmeli. O hadislerden, o ayetlerden payına düşeni en güzel şekilde almalı ve hayatına taşımalıdır. Buradan anlatmaya çalıştığımız şeyler ilk defa duyduğunuz şeyler değil. Ama Rabbimiz Teala buyuruyor ki فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, nasihat et. Çünkü müminler o hatırlatmadan istifade ederler. Onlardan nasiplerine düşenleri alırlar. Onlar Rablerinin kendilerine yüklediği sorumlulukları bilmekle beraber dinlemekten de haz duyarlar. Dinlemekle beraber hayatlarına taşırlar. Onun için bu sorumluluk hepimizin ortak vebalidir, ortak değeridir. Rabbimiz Teala buyuruyor Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime. Sık sık tekrarladığımız, sürekli vurguladığımız, hele hele bu dönemlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz hususları ifade eden Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَاَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bunu herkes kendince bir istikamet tutturup kendince bir yol tayin ettiğinde İslam'ı en güzel şekilde yaşadığını düşünmesi yeterli değildir. Kendisi gibi düşünmese de, kendisi gibi yaşamasa da,
bir Müslümanı kardeş bil

0: öğretir. Müslümanlar günde 5 defa nafile namazlarla daha fazla her daim dünyanın dört bir tarafında aynı kıbleye yönelerek nerede olursa olsun rengi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun kardeş olduklarını her daim ikrar ederler. Bu kardeşlik varken bu duygu her daim tabiri caizse prova olarak uygulanırken sadece provada kalmamalıdır. Eğer sadece provada kalırsa bu şuna benzer. Bir sporcu düşünün ki antrenmanlarını yapıyor, hazırlığını yapıyor ama gerçek manada sahaya çıkması gerektiğinde ortada yok. Bunun yapmış olduğu bu antrenmanlar istenilen sonucu vermeyecektir. Asıl olması gereken işte o ibadetlerle ruhuna nakşettiği güzellikleri hayata taşımasıdır. Hayatta onlarla bütünleşmesidir. Müslümanların var olduğu bir toplumda iyiliklerin hakim olmasıdır. Temizliğin, düzenliğin, güzelliğin, kardeşliğin o toplumda egemen olmasıdır. O açıdan aziz kardeşlerim, cami cemaati bu anlamda kendini daha fazla sorumlu hissetmeli. Bu konuda kendisinin öncü olması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Çünkü camiler peygamber mektepleridir. İlk insanla beraber var olmuştur. Kıyamete kadar da var olmaya devam edecektir. Rabbimiz Teala bizleri gerçek manada camilere cemaat olan, peygamber mekteplerine talebe olan ve buradan almış oldukları mesajı hayatlarına ve hayatın her noktasına taşıyan öncü ve örnek kullarından eylesin. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde hayatını yeniden inşa eden ve dünyada ona kardeşlerim hitabıyla muhatap olup onun sevgisine mazhar olan, kıyamette de Efendimiz'e komşu olan kullarından eylesin. Rabbimiz Teala cümle hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Bizleri gerçek manada kendine kul, Habibi edibine ümmet eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil istifaya istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, Medineliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam dinini kendilerine öğretecek bir kişi istediler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ulvi görev için Mus'ab bin Umeyr'i seçti. Hazreti Mus'ab küçük büyük demeden herkese İslam'ı tebliğ etti, nice gönlün İslam'la buluşmasına vesile oldu. Öyle ki bir yıl içerisinde Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmeyen hiçbir ev kalmadı. Aziz müminler, genç Mus'ab'ı kısa bir sürede bu denli başarılı kılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını kendisine rehber edinmesiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak sözlüydü, güler yüzlüydü. O, zorlaştıran değil, kolaylaştıran, nefret ettiren değil, müjdeleyen bir rahmet elçisiydi. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, ayetiyle işaret ettiği üzere, İslam'a davet, toplumun bir kısmıyla sınırlı değildir. İslam'ın güzelliklerini anlatmak ve hayatımızda görünür kılmak hepimiz için bir kulluk sorumluluğudur. Her Müslüman gücü ve imkanı nispetinde söz ve davranışlarıyla ailesine, çevresine ve bütün insanlara en güzel şekilde örnek olmalı, hak ve hakikati onlara anlatmak için gayret göstermelidir. Nitekim çocuğunun iki cihan saadeti için koşuşturan her anne ve baba, öğrencilerinin hayatında olumlu izler bırakmak için gayret gösteren her öğretmen, müşterisine güven veren her esnaf, akrabalık bağlarını gözeten ve komşusuyla iyi geçinen her insan, nebevi daveti kuşanmış demektir. Değerli müminler, tebliğin özünde bir gönle girmek vardır.

0: Bu bazen bir tebessümle, bazen de bir selam ile olur. Güler yüzle, tatlı dille yürekleri fethetmek isteyen herkes, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye buyurduğu, Allah'a yemin olsun ki Rabbimizin senin vesilenle bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır sözünü kendisine yapılmış bir öğüt olarak bilmelidir. Kardeşlerim, teknolojinin gelişimi tebliğ metodumuza yeni yollar açmaktadır. Bu yollar bizlere hiç gitmediğimiz coğrafyalardaki insanlarla iletişim imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte dikkat edeceğimiz hususlar da artmaktadır. Dolayısıyla sosyal mecralarda paylaşımda bulunan her bir kardeşimiz, Yüce Rabbimizin insan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın uyarısını dikkate almalıdır. Bir sözü paylaşmadan önce doğruluğuna, bir başkasının hayatına dair yorum yapmadan önce ise mahremiyetine özen göstermelidir. İlim meclislerinde dile getirilmesi gereken konuları sosyal medyada gelişi güzel ve ölçüsüzce tartışmamalıdır. Düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceğini unutmamalıdır. Aziz Müslümanlar, bizi gören İslam'ın güzellikleriyle tanışmak istesin. Sözümüzü dinleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını kuşansın ve elimizi uzattığımız kendini güvende hissetsin. Hutbemizi rahmet elçisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin.
1: Cuma hutbesi.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Biz de aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey Allah'ım, sen benim acizliğimi bilirsin. Ben her sıkıntımı ve müşkülümü sana arz ederim. Bu nimetlerin bir tekini bile şükürle ödemem mümkün olmaz. Senin hikmetine akıl ermez. Az şükrümü çok kılınmışlardan eyle. Doğru yol üzerinde tutuver beni. Benden bu iman gömleğini çıkarma. Benim bu canım tenden çıkarken son nefesimi şehadet sözüyle kes. Kara yer altında yapayalnız kaldığımda bana rahmetini ulaştır.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Kemal ve İdeal. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve hikmet öğretimi. Profesör Doktor Hikmet Yaman, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed için belirtilen temel peygamberlik işlevlerinden biri kitap ve hikmeti öğretmektir. Kitap ve hikmet kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de 10 defa birlikte geçmektedir. Bu birliktelik İslam alimleri tarafından vahyedilmiş metinler ve nebevi tatbikatlar olmak üzere iki kelimenin de ilahi vahye işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu durumda kitap, semavi kitapları, hikmet de vahyin bir nevi tatbikatı ve de açılımını yani sünneti ifade etmektedir. İmam Şafii'nin de aralarında bulunduğu birçok Müslüman alimin beyanına göre, Kur'an'da kitap ve hikmet kelimelerinin birlikte geçtiği ayetler, dini konularda Hazreti Peygamber'in yetkinliğini vurgulamaktadır. İbn-i Kuteybe, kitap kelimesinin Kur'an'daki temel anlamının Allah'ın levh-i mahfuzda yazdıkları olduğunu belirtmektedir. Onun yorumuna göre bu asıl anlamdan diğer anlamlar türemiştir. İbn-i Kuteybe bu bağlamda kitap kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki bir dizi anlamlarını şu şekilde sıralar. 1. Kada, hüküm vermek. 2. Furida, kütibe, emredilmek. 3. Ceale, yapmak. Ve 4. Emera, emretmek. Hikmet kelimesinin müstakilen Kur'an'daki anlamına gelince, Kur'an ayetleri Allah'ın mutlak hikmet sahibi olduğunun altını çizer. Hikmet onun sıfatlarından biridir. Hakim, hikmet sahibi ismi onun Esma-i Hüsna'sındandır. Yine aynı kelime kökünden gelen Hakem, Hakim, Kur'an'da zikri geçen Esma-i Hüsna arasında yer alır. Allah'ın sıfatları olarak kullanımları açısından Hakim, Hakem ve Hakim kelimelerinin anlamları birbirine çok yakındır. Ayrıca Hakim, Hakem ve Hakim kelimeleri insani nitelikleri ifade etmek için de kullanılır. Bilgili bir kişi veya hikmet sahibi kişi hakim olarak vasıflandırılır. İşlerini mükemmel veya ustaca yapan kişi de hakim olarak isimlendirilir. İbn-i Kuteybe hikmeti ilim ve amel bütünlüğü şeklinde tanımlar ve onun anlayışına göre bir kişinin ilim ve amel bütünlüğünü elde etmeden hakim diye vasıflandırılması uygun olmaz. Müslüman alimler hikmeti pek yüce bir bilgi formu olarak değerlendirir ve hikmet bilgisinin elde edilmesinin sıradan bir öğrenim sürecine tabi olmayıp ilim-amel bütünlüğünü gerektiren çok sıkı bir talim sürecine ihtiva ettiğini belirtir. Ancak böylesi bir yöntem bile hikmetin sadece şahsi gayretle elde edilebilmesine temine kafi gelmez. Zira Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Allah hikmeti seçkin kullarından dilediğine bahşeder ki bu durumun genel çerçevede örneği peygamberler zümresi, daha özel bir mahiyette ise Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Hazreti Davud, Hazreti İsa ve de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberleri dışında da Allah Teala'nın kullarından dilediğine hikmeti verdiğini ve hikmet verilenlerin yüce bir iyiliğe mazhar olduklarını Kur'an-ı Kerim beyan etmektedir. Bu zümrenin en müşahhas örneği de Hazreti Lokman'dır. İslami literatürdeki hakim kanaate göre Hazreti Lokman, ıstılahi anlamda bir peygamber olmamasına rağmen, kendisine hikmetin verilmiş olmasına binaen çok seçkin bir kul muamelesi görmektedir. Hikmet kelimesinin Arap dilindeki etimolojik aslı hakeme köküdür. Hikmet bu kökten türemiş bir isimdir ve de temel anlamı men etmek, engellemektir. Bu kökün en eski somut kullanımlarından biri hakemetüllicam tabirinde geçmektedir ki bu hayvanlara vurulan gemi işaret etmektedir. Bu kökten türeyen diğer soyut anlamlar bu somut kullanım kaynaklıdır. Söz konusu olan men etmenin cinsine göre hikmet kelimesinin kullanım ve anlamı şekillenmektedir. Bu durumda eğer men edilme zulme karşıysa hikmet, adalet, cehalete karşıysa ilim, sefihliğe karşıysa hilim olarak anlamlandırılmıştır.
Halil bin Ahmed'in izahına göre bu bağlamda bir kişiyi kendisine veya başkalarına zararlı olabilecek nazari veya ameli bir davranış teşebbüsünden men etmeye yönelik her türlü girişim hakeme, hakkeme, ehkeme gibi hakeme kökünden türeyen fiillerle ifade edilebilir. Hikmet, Müslüman alimlerin eserlerinde bu şekilde hem nazari hem de ameli unsurları olan bir kavram olarak zuhur etmektedir. İbn-i Kuteybe'nin hikmeti ilim ve amel bütünlüğü şeklinde tanımlaması bunu göstermektedir. Arap dili alimleri hakeme kökünün men etmek, engellemek yanında diğer temel anlamlarının tam ve güzel yapmak etkane, özellikle ifal babında ehkeme ve hüküm vermek özellikle hakeme fiilinde olduğunu kayda geçirmektedirler. Arap sözlük bilimcileri hikmet kelimesinin anlamının hüküm, hokm kelimesinin anlamıyla ve dolayısıyla da adil, ilim ve hilm kelimeleriyle çok yakından ilişkili olduğunu, çünkü bu kelimelerin her birinin bir kişiyi kötü bir şey yapmaktan alıkoyma anlamını içerdiğini belirtmektedir. İbn-i Faris, asıl anlamı bir kişiyi haksızlık yapmaktan alıkoymak olan hukm kelimesi gibi hikmet kelimesinin de bir kişiyi cehaletten alıkoyduğu için bir engelleme anlamı taşıdığını kaydetmektedir. Hukm ve hikmet kelimeleri arasındaki bu anlamsal yakınlık, bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanıldığı alıntılarda görülebilir. İnne mine şiiri le hukmen, gerçekten bazı şiirler hukmdur. Ve es-samtu hukmun ve kalilun fa'iluhu, sükut bir hukmdur ancak çok az kişi onu uygular gibi özdeyişlerde geçen hukm kelimesiyle ilgili olarak bazı rivayetlerde hukm yerine hikmet kelimesi geçmektedir. Kur'an terminolojisi üzerinde çalışan alimler, Kur'an'daki hikmet kelimesi için geniş bir yorum yelpazesi sunarlar. Bağlama bağlı olarak bu kelimenin Kur'an'da mevcut bulunan emretmeye ve yasaklamaya dair öğütler, anlama ve bilgi, peygamberlik, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın kendisi, peygamberlik uygulaması, anlayış ve akıl anlamına geldiğini belirtirler. Sahibini cehaletten alıkoyup koruduğu ya da engellediği gerekçesiyle hikmetin akıl anlamında kullanıldığını ifade ederler. Ayrıca hikmet kelimesini Allah'ın kalbe yerleştirdiği ve onunla kalbi aydınlattığı bir meleke, Allah vergisi bir yaratılış ve nur olarak açıklarlar. Müslüman alimlere göre hikmetin tüm bu anlamlarını en yetkin şekilde temsil edip onu hayatına aksettiren en güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam ilimlerindeki teknik terminoloji konusunda saygın bir diğer müellif olan Seyyid Şerif Cürcani, hikmet kelimesini bağlamına göre tanımlar ve izah eder. Tasavvufi sayılabilecek bir bakış açısıyla kelime için iki boyutun mevcudiyetinden bahseder. Dışsal, zahir ve içsel, batın. Birinci boyut hakkında konuşulması mümkün olan hikmettir. Ve dini ve tasavvufi ilimler bu hikmeti izah etmekle meşgul olur. İkinci boyutsa hakkında konuşulması mümkün olmayan hikmettir. İlimlerin sadece zahiriyle ilgilenen alimler ve sıradan insanların yeterince kavrayamayacağı, hatta onlar için zararlı olabilecek bu hikmet ilahi sırlara dair bir ilimdir. Bu iki farklı hikmet anlayışından bahseden Cürcani'ye göre, nihai tahlilde hikmet ve onun bilgisine sahip olan hakim, söz ve eylemlerinde Hazreti Peygamber'in sünnetine derin bir hürmetle sıkı sıkıya sarılan ve ilmini ameliyle bütünleştiren kişidir. Müslüman alimler hikmeti hem ameli hem de ilim ve bilgiye dair bir kavram olarak ele alırlar. Onların nezdinde kişinin ameli ve ilmi arasında doğru bir orantı ve sağlam bir bağlantı vardır. Hikmet bir taraftan takva, zühd, vera, ahlak ve ibadet gibi amele taalluku daha ağırlıklı olan kavramlarla ilişkilendirilirken, öbür taraftan da onun ilham, keşf, marifet, sır ve hakikat gibi bilgi merkezli kavramlarla birlikte çok yakından irtibatlı olduğunu vurgularlar. Zira Müslüman alimlere göre bilgi ifade eden bu kavramların hepsinin ameli bir altyapısının olması gereği vardır. Başka bir ifadeyle değişik seviyedeki bu bilgiler makbul amellerin mahsulleridir.
Nitekim gerçeği temsil etme sadedinde hikmet bilgisi hayli ileri derecede bir bilgi formudur. Hikmet, kimseye aile bağı, sosyal konum, mali zenginlik veya bedeni özelliklere bağlı olarak verilmez. Allah Teala kullarından dilediğine onu verir. Kulun yapması beklenen şey, kendisini farz ve nafile ibadetlerle hikmete hazırlamasıdır. Ancak bu durum bile hikmetin verilmesini kesin bir şekilde garanti etmemektedir. Zira kulun kendi şahsi gayret ve araması hikmeti elde etmek için gerekli bir sebeptir, fakat yeter bir sebep değildir. Hikmetin bilgisi mutlak manada aramakla bulunmaz. Ancak onu elde edenler, onu samimi ve istikrarlı bir şekilde arayanlardır. Müslüman alimlere göre Hazreti Peygamber, Kur'an'ı hem semavi bir kitap olarak hem de içerdiği hikmet itibarıyla açıklamak ve öğretmek için en yetkin otoritedir. Nazik konuşması, hoş dilli ve tavırlı olması, hikmet ve güzel öğütle dini davetini makul ve anlayışlı bir şekilde uygulamaya koyması, onun güzel ahlakının hususiyetlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de güzel ve ideal bir örnek olarak tanımlanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, olağanüstü bilgeliği, irfanı, basireti ve incelikleri kavrayışıyla İslami literatürde kitap ve hikmetin en mükemmel uygulayıcısı, öğreticisi ve temsilcisidir. Kur'an-ı Kerim ifadeleri Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'i insanlara ayetlerini okumak ve göstermek, insanları arındırmak, onlara kitap ve hikmeti öğretmek ve daha önce haberdar olmadıkları şeyleri bildirmek için bir elçi olarak gönderdiğini vurgulamaktadır. Buna karşılık insanların Allah'a karşı şükran-ı nimet, his ve idrakinde olmaları ve onu hatırlayıp zikretmeleri beklenmektedir. Allah Teala kitap ve hikmeti sınırsız rahmeti ve lütfuyla Hazreti Peygamber'e göndermiştir. İslamiyet öncesinde gönderilen peygamberlerde de durum benzer bir biçimdedir. Hak Teâlâ onlara da müstesna özellikler vermişti. Hazreti İsa olağanüstü vasıflarla donatılarak gönderilmişti ve ona da kitap ve hikmet bilgisi bahşedilmişti. Hazreti İsa'ya halkının ihtilaf ettikleri meseleleri açığa kavuşturabilsin diye apaçık ayetler ve hikmet verilmişti. Aynı ilahi mesajın özü ve merkezi olan Kur'an-ı Kerim, insanların doğruyu yanlıştan ayırmalarını ve böylece kendilerini hatalardan korumalarını temin eden hikmetli zikirdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ayetlerini açıklamış ve ilkelerini olumlu ve örnek sözler ve eylemler yoluyla bu dünya koşullarının gereklerini de gözeterek uygulamaya koymuştur. Bu uygulama İslam'da sünnet olarak adlandırılır. Hazreti Peygamber'in kitap ve hikmet bilgisi epistemolojik ve pratik boyutlara ve bileşenlere sahiptir. Onun bilgisi aynı anda ilim, marifet, akıl, kalp ve fıkıh anlamına gelir. Kitap ve hikmet anlayışının uygulamalı bir boyutu da vardır ve bu tatbiki yön olmadan kitap ve hikmet doğru bir şekilde anlaşılamaz ve pratiğe dökülemez. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

0: Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da. Haberler az sonra.
1: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin
1: Reklam. Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ay günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem, okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler, zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular, beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir, dedi. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sona erdi dese de katil İsrail ordusunun acımasız saldırılarında 6 Filistinli daha şehit oldu. Yıkılan evlerin enkazındaysa 101 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Bu arada Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı da yapıldı. Çadırların %60'ının kullanılamaz durumda olduğu aktarıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan sahih dini bilginin ulaştırıldığı huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 21, Erzurum 26, Şanlıurfa 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Tabii bu programda birkaç programdır ergenleri konuşuyoruz. Çünkü ergenler özellikle madde kullanımı konusunda riskli grubu oluşturuyorlar. Ve onlarla sağlıklı iletişim kurmak çok önemli. İletişim kuramadığınız durumda kapalılıkları, gizemi teşvik etmiş oluyorsunuz. Ve özellikle ergenlik döneminin genel karakterinden dolayı bu dönem zaten iletişimi zor bir dönem. Kendiyle kavgalı, kendiyle sorunlu en başta ergen. Doğal olarak sizinle, yetişkinlerle, ona rehberlik etmeye istekli insanlarla da çatışma potansiyeli yüksek. Peki böyle bir dönemde ergenler ile görüşmeler nasıl olmalı? Bugünkü programda bunu konuşmak istiyorum. Aziz dinleyenlerim, ergenler görüşmeleri manipüle etmeye her zaman yatkın bir grup. Onlara yetişkin gibi davranarak nasıl hitap edilmek istendiklerini öncelikle sormamız gerekiyor. Onlarla yaptığımız görüşmelerde dinlemek son derece önemli. Ancak biz yetişkinler dinlemek yerine konuşmayı tercih ediyoruz ve onlara sürekli komut vermeyi, onları yönlendirmeyi. İstemeseler de duymak istemedikleri bir takım cümleleri tekrar tekrar sergilemeyi, sıralamayı tercih ediyoruz. Oysa onlar daha çok dinlenmek istiyorlar. Aktif dinleyici olunmalı bu yüzden ve konuyla ilgili sorular sorulmalı. Hangi meseleyle iletişim kuruyorsak o meseleye dair sorular sormalıyız. Ergenin özel hayatı, konu dışı bir takım meseleler, ilişkili ilişkisiz konuları aynı görüşmede gündeme getirdiğinizde ergenle iletişiminizi koparmış oluyorsunuz. Yine görüşmelerle göz teması çok önemli. Ergenler çünkü görüştüğü kişide göz kontağı kurmaktan çekinebiliyor. Söyleyeceğiniz şeyleri planlamadan söylemek, düzenli devam etmek ve görüşmenin ikinci görüşme için ilk görüşmenin güven bağını oluşturmuş olması son derece önemli. Yani birden çok görüşme yapılacaksa ilk görüşmede o güveni tesis etmiş olmanız gerekiyor ki ergende bir isteklilik hali, bir talep oluşsun. Aziz dinleyenlerim, görüşmeleri aktif kılmak için açık uçlu sorular sormamız gerekiyor. Bahsettiği bir konu hakkında daha fazla şey anlatması istenebilir. Detay isteyebilirsiniz ancak gereksiz detay değil, doğrudan konuyla ilgili detaylar. Ve ilk planda anlatmak istemediği şeyler olabilir. Konuyu bir sonraki görüşmelerde konuşabilirsiniz. İstemiyorsa zorlamak iyi bir yol ve yöntem değil. Ergeni yargılamak asla yapmamamız gereken, asla sergilemememiz gereken bir tutum. Ona yardım etmiş olmuyoruz, orada olduğumuzu hissettirmiş olmuyoruz, aksine onu yargılamış oluyoruz. Baş sallayarak onaylamak ve ara sıra gülümsemek iletişimi güçlendiren faktörler. Yine samimi olmak, aşırı dokunsal temasa girmeye gerek duymadan, yani birebir görüşmedeki samimiyeti yansıtmak. Çoğu zaman ilk geldiğinde ve giderken tokalaşmak yeterli. Bunun dışında bir beden teması kurmak doğru olmayabilir. Ayrıca uzak ve soğuk durmak da iletişimi zayıflatan unsurlar. Mümkün olduğunca doğrudan karşılıklı oturmaya özen göstermek gerekiyor. Yani beden dilini de yetişkinlerin doğru kullanması, samimiyetlerini, ergen için aslında orada olduklarını hissettirmiş olmaları çok önemli. Aziz dinleyenlerim, görüşmeleri tamamen konu odaklı yürütmeye gerek yok. Ergeni tanımaya yönelik yahut gündemdeki diğer konulardan da sohbet edebilirsiniz. Her görüşmede akıcı sohbet ortamı oluşmayabilir. Bazen susmak danışan ve görüşmeci açısından iyi gelebilir. Yani o size bir şey danıştığında sizin sürekli anlatmanız gerekmez. Bazen hakikaten jestler, mimikler, sözsüz iletişim kodları bazen sözlü iletişimden daha etkili ve daha sorun çözücü olabilir. Yine görüşmelerde uyarılması gereken konuları ergene, fakat bu doğru değil mi? Ama bazı insanlar şunu söyleyeceklerdir ki, gerçekten dürüst bir şekilde buna inanıyor musun gibi cümleler ile hatırlatabilirsiniz. Bu aslında yani düşüncelerini sorgulama konusunda ergene de bir imkan, bir alan açmak demek. Tabii görüşmeci yani biz yetişkinler ergenin duygu dünyasını anlamamız gerekiyor. Ergenler için yapabildiklerinin fark edilmesi son derece önemli çünkü. Kendine özgüven, öz saygı geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda eksik olabilir. Yetişkinler bunu cesaretlendirerek aslında ergenin dünyasını kendi dünyalarına yaklaştırabilirler. Olumsuz davranışların yerine olumlu davranışlara konsantre olmamız gerekiyor. İyi davranışların fark edilmesine ihtiyaç var. Biz genel olarak yetişkinler olumsuzu örneklendirmeyi seviyoruz. Yetişkinlerle konuşurken onların hatalarını öne çıkardığını düşündüğümüz ergenler aslında kendileriyle konuştuğumuzda bizleri de benzer şekilde suçluyorlar. Demek ki yargılamak değil, demek ki karşılıklı suçlamak değil, mümkün olduğunca olumlu davranışlara konsantre olmak. İyi davranışların fark edilmesi, mesela bugün hiç küfürlü konuşmadın, arkadaşlarını iki gündür hiç vurmamışsın gibi olumlu özelliklerinin öne çıkartılması ergenler açısından motivasyonu artıran unsurlar. Tabii ergen görüşmelerinde bireysellikten çok davranışları yorumlamak önemli. Örneğin agresifsin demek yerine sinirlendiğinde kontrolsüz bir şekilde eşyaları tekmelemeyi seçiyorsun. Hırsızlık yapmamalısın demek yerine arkadaşlarının eşyalarını izinsiz ve onaysız alman doğru değil. Sana ait olmayan eşyaları almamalısın demek gibi. Bakın aynı şeyi söylüyorsunuz. Ancak üslubunuz farklı, kurgunuz, cümle yapınız farklı ve kazanmasını istediğimiz yeni davranışları öğrenmesi için ona zaman vermemiz gerekiyor. Tabii bir anda hiç kimsenin değişmesi mümkün değil. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin bir anda model davranışlar sergilemesi asla mümkün değil. Sabır, emek ve süreç gerekiyor. Tabii kazanması gereken davranışları kendilerine söyletmek burada etkili olabilir. Aziz dinleyenlerim, olumsuzlukların yanı sıra olumlu davranışlara yönlendirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu bilerek insanlara yalan söyleme demek yerine gerçeği saptırırsan hem güvenilirliğini kaybedersin hem de istediğini elde edemezsin. Ancak doğrudan ihtiyacın olan şeyi söylersen imkanlar çerçevesinde sana yardımcı olabiliriz demek daha gerçekçi bir yöntem ve sonuç alıcı bir yaklaşım. Aziz dinleyenlerim, bu öneriler ilişkilerimizi güçlendiriyor ve ergenlerle kurduğumuz iletişimin sonraki seyrini doğrudan belirliyor ve onlarla her görüşmemizde aslında onların kendi tarafımızda bizim duygu dünyamızla onların duygu dünyası arasındaki bağlantıyı doğru kurmanın önünü bir şekilde açmış oluyor. Evet, bugün de ergenlerle görüşmeler nasıl olmalıdır onu konuştuk. Bir sonraki programda da bu konuya devam etmek istiyorum. Çünkü ergenlik döneminde özellikle iletişim kodlarını doğru bilmek, yerinde kullanmak, sorunu analiz etmek ve çözüme kavuşturmak bakımından son derece önemli. Hepimize iletişimi güçlü ve etkili bir gelecek diliyorum. Özellikle ergenlerin bizim dünyamıza daha yakın durduğu ve onların dünyasında olup bitenleri biz yetişkinlerin daha gerçekçi bir şekilde anlamaya ve çözüm bulmaya çalıştığı günlerin yakın olduğunu umut ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle, huzurla kalın, bağlı kalın, bağımlılıklardan uzak durun. Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgisiz baş köşeyi ele geçirirse baş köşenin değeri kalmaz. Eşik ondan değerli olur. Eğer bilgine eşikte oturmak düşmüşse o eşik baş köşeden daha değerlidir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

0: Çita Bayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Zeki Bulduk'un kaleme aldığı Hüzünlü Yüz. Kitap Ayracı'nın önceki bölümlerinden birinde Bozkır'da Esen Rüzgar kitabını tanıttığımız kalemi tesirli yüreği yazdıklarından büyük bir yazar diye niteleyerek takdim ettiğimiz Zeki Bey'in Hüzünlü Yüz adlı kitabı biyografik bir eser. Hikaye, roman, anlatı, deneme, mektup ve biyografi kitapları yazan Zeki Bulduk'un bu eserinde yazarın kendi üslubuyla anlattığı yazar, şair, sanatçı, sinemacı isimler yer alıyor. Yazarımız bazı isimleri aralarında geçen dostane anılarıyla birlikte yad ederken bazılarını ise hiç yüz yüze gelmediği halde onlara karşı hissettiği derin duygular eşliğinde kaleme almış. Hepsinin ortak noktası derinlerden gelen hüzün duygusu. Hüzünlü Yüz bu kitap için pek isabetli bir isim olmuş. Kitabın arka kapağında yer alan yazarın dilinden kısa tanıtım yazısı şöyle: "Dünyada acı da var, yokluk da. İhanet de var, kötülük de. Ama biliyorum ki iyilik de var, insanlık da. Ben iyiliğin de iyi insanların da nasip olduğuna inandım. O iyi insanların kiminin kitabını okudum, kiminin filmini izledim, kimindense nasihat dinledim. Gün geldi, içlerinden dostlarım oldu. Dertleştik, onlarla ferahladım. Onlarla yol aldım, onların ölmeyecek sözleri bana rehber oldu yolculuğumda. Ben en çok hüzünlü yüzlerini sevdim o güzel insanların. Dünya karşısında pes etmeyen engin gönüllerini sevdim. İyi ki tanıdım hüzünlü yüzleri." Yazarın en çok hüzünlü yüzlerini sevdim dediği o dost yüreklerin arasında kimler yok ki? Bir uyanış salası Aliya'dan, erdemin sebebi şair Erdem Beyazıt'a, yitik medeniyetin şairi Muhammed İkbal'den Erol Güngör'e, hikayemize kayıt düşen adam Ramazan Dikmen'den Yusuf Yalnızlığında bir adam İsmet Özel'e, çığlığın ardından çığlık atan adam Ömer Lütfi Mete'den inanmış adam Nuri Pakdil'e, ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar Neşet Ertaş'tan yürek tamircisi Fethi Gümuhluoğlu'na ve daha nicelerine. Bu başlıklar arasında adını zikretmediğimiz kitabın son hüzünlü yüzü olan Abdurrahman Arslan hakkında kaleme alınan yazıya gönül gözümüzü ve kulağımızı birlikte açalım. Abdurrahman Arslan ne demek?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
2: Diyanet TV'mizden, Diyanet Radyomuzdan, Diyanet Risalet Radyomuzdan ve dijital platformlardan bizleri takip eden kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılış programında sizlerle bir aradayız. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmet olmakla şeref yâb olduğumuz sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Efendim, gününüz bereketli, cumanız mübarek, sempozyumunuz hayırlara vesile olsun. Teşrif ettiniz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Saygıdeğer konuklar, kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, programımıza sözlerin en güzeliyle başlamak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk hocamızı huzurlarınıza takdim ediyoruz. Buyurunuz muhterem hocam.

Efendim Ali İmran ve Tevbe suresinden ayet-i kerimeler tilavet eden Büyük Çamlıca Camii Mavitibi Kerim Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim hocamızdan razı olsun. Saygıdeğer konuklar, şimdi de sempozyumumuzun açılış programını teşrif eden Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpuguş hocamızın hitaplarını arz ederim. Buyurunuz muhterem başkanım.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, pek değerli misafirler, hepiniz doğumunun 1500. yılında Efendimiz'i anmak üzere tertip ettiğimiz Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüce heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada kıtaların ve kültürlerin köprüsü, medeniyetlerin buluşma noktası olan bir şehirde, aziz İstanbul'da gün boyu İslam'ın vahdet çağrısıyla yankılanan bu kutlu şehirde, Fetih şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen Mevlid-i Nebi, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu için bir aradayız. Dünyanın farklı bölgelerinden teşrif eden bu anlamlı meclisi onurlandıran siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yeryüzünde rahmet ve merhamete ihtiyacın en fazla hissedildiği bir dönemde alemlere rahmet, Hazreti Muhammed temasıyla gerçekleştirilen bu ilmi buluşmayı son derece anlamlı ve değerli bulduğumu ifade etmek isterim. İnşallah 3 gün sürecek sempozyumumuzda bir şahit, müjdeci, davetçi ve uyarıcı olarak gönderilen Hazreti Risalet Penah Efendimizin kutlu çağrısını yeniden tefekkür edeceğiz. Huzur ve güven bunalımlarının girdabına düçar olmuş insanlığın felahı adına onun evrensel örnekliğini yeniden müzakere edeceğiz. Çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyyeden kalıcı çözümler arayacağız. Nebi-i Zişan Efendimizin doğum yıl dönümü vesilesiyle icra ettiğimiz bu sempozyumumuzu hayırlara vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli hazirun, insanoğlu tarih boyunca daima barış, huzur ve güven arayışı içerisinde olmuştur. İnsanoğlunun varlık sahnesine çıkışıyla yaşıt olan bu arzu hep var ola gelmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz çağ, öyle sanıyorum ki, bu anlamda tarihin en kesif arayışlarının yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Zira insanlığın bilim, teknoloji ve maddi imkanlar bakımından doruğa ulaştığı modern çağ, ne yazık ki bireysel bunalımların, toplumsal ayrışmaların ve küresel krizlerin en derin şekilde hissedildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde yaşadığımız çağı

insanların iç huzurunun hızla kaybedilmesidir, yitirilmesidir. Bu durum aslında insanlığın ciddi bir anlam, ahlak ve medeniyet krizi yaşadığını göstermektedir bizlere. Bu sebeple modern insanın karşı karşıya kaldığı varoluşsal, sosyal ve küresel krizlerin çözümüne yönelik yapılacak her çalışmanın önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz sempozyumun temel gayesi, söz konusu meselelere dair Hazreti Peygamber'in evrensel rehberliğinde çözüm önerileri sunabilmektir. Zira Hazreti Peygamber'in sünneti, yaşantısı ve manevi mirası hem insanlığın bireysel iç huzurunu temin edecek, hem de toplumsal adaleti ve küresel barışı tesis edecek en önemli referanstır. Resul-i Ekrem her üç alanda da insanlığın öncüsü ve rehberidir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere ruh ile beden, madde ile mana, dünya ile ahiret dengesini esas alan, insanı her boyutuyla kavrayan bütüncül bir hayat modeli sunmaktadır. Resulullah'ın varlığa ve hayata dair ilkeli, tutarlı ve dengeli yaklaşımı ve onun şahsında tecessüm eden sabır, şükür, tevekkül, merhamet, affedicilik gibi ahlaki değerler, modern insanın ruhsal kırılmalarına karşı en etkili manevi reçeteyi oluşturmaktadır. Dolayısıyla insanın kendiyle barışık olması, varoluşun anlam ve gayesini idrak etmesi ve yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi noktasında Hazreti Peygamber'in örnekliği bizler için eşsiz bir imkandır. Diğer yandan toplumsal huzur ve birlikte yaşama kültürünün tesisi bakımından da Allah Resulü muazzam bir numune-i imtisal olarak insanlığın önünde durmaktadır. Bugün toplumsal kutuplaşmalar, ötekileştirmeler ve sosyal eşitsizlikler bağlamında yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek için asr-ı saadet tecrübesini iyi okumak gerekir. Hazreti Peygamber'in merhamet terbiyesinden geçen o mümtaz toplumu çok iyi tanımak gerekir. Medine-i Münevvere'de bir mabedin gölgesinde filizlenen ve vahyin rehberliğinde neşvi nema bulan o medeniyeti idrak etmek gerekir. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Hazreti Peygamber'in bir toplumu dönüştürme biçimine ve onun inşa ettiği topluma baktığımızda göreceğimiz ilk şey imandır, emanettir, emniyettir. İslam düşüncesinde kalpten bağlanma, güvenme ve tasdik etme anlamındaki iman ile güven, huzur ve korkudan emin olma anlamındaki emniyet kavramları arasında derin bir bağ vardır. Aynı kökten türeyen bu kavramlar esasen bir Müslümanın hem yaratıcısıyla ilişkisinin hem de varlık alemiyle etkileşiminin temelini oluşturan bir gerçekliği ifade etmektedir. Bu noktada önemli ifade etmeliyim ki toplumsal huzurun ilk şartı emniyettir, güvendir. Farklı görüş ve düşüncede olsalar bile toplumun her ferdinin kendini güvende hissetmesidir. Çünkü güven duygusunun olmadığı bir yerde birlikte yaşamanın güvencisi yok demektir. Bu anlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda henüz Mekke döneminde ve hatta Risaletten önce bile çevresinde bıraktığı en temel etkinin el-emin vasfıyla oluşan güven olduğunu görürüz. Çünkü güvenilirlik aynı zamanda nübüvvetin ayrılmaz bir vasfıdır.

Resulullah'ın toplumu inşa modelinde dikkat çeken diğer bir husus ise hukukun üstünlüğüdür. Onun Medine'de farklı din, ırk ve kabile mensuplarının bir arada tutan yaklaşımı ve bu yaklaşımın neticesinde ortaya çıkan Medine vesikası toplumsal hayatta hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir tarihi bir dönüm noktasıdır. İslam'ın hukuk ve adalet anlayışının bir yansıması olarak Allah Resulü soy, cinsiyet, makam, mevki veya sosyal statü üstünlüğünü kökten reddetmiş, takvayı merkez alan insan odaklı bir merhamet medeniyeti inşa etmiştir. Günümüz toplumlarının ihtiyaç duyduğu sosyal adaletin ve toplumsal barışın anahtarı onun bu insan odaklı yaklaşımında gizlidir. Bu nebevi yaklaşımın temel referansı ise hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim Cenab-ı Hak Ya eyyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaila lita'arafu inna ekramakum indallahi etkakum innallaha alimun habir buyurur. Ey insanlar, şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Dolayısıyla yaşadığımız çağın toplumsal meselelerini çözebilmek için öncelikle bu anlayışı tevzi etmek ve tanışma, paylaşma, dayanışma ekseninde yeni bir toplum modeli geliştirmek durumundayız. Değerli Hazırun, Rahmet Elçisi'nin rehberliği, bireysel huzurun temini ve toplumsal adaletin tesisinde olduğu gibi, küresel meselelerin çözümünde de insanlık için eşsiz bir imkandır. Çünkü onun getirdiği mesaj sadece belli bir döneme ve topluma ait değil, bütün insanlığa hitap etmektedir. Yani evrenseldir. Malum olduğu üzere bugün dünyamız savaşlar, katliamlar, adaletsizlikler, zorunlu göçler, yoksulluk, ayrımcılık, şiddet ve çevre sorunları gibi devasa sınamalardan geçmektedir. Dünya nüfusunun kahir ekseriyeti bir takım insanların ihtirasları neticesinde ortaya çıkan sorunlarla boğuşmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu üzere yeryüzü insanın kendi elleriyle ettiklerinden en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. Dünya genelinde yaşanan ve tüm insanlığı olumsuz bir şekilde etkileyen bu durum aynı zamanda küresel boyutta yeni arayışları da gündeme getirmektedir. İnsani, ahlaki, siyasi, iktisadi ve çevresel krizlerden bunalan dünya bir güven ve adalet zemini, bir barış ve huzur iklimi aramaktadır. Bu bağlamda insanlığın arayışına çözüm olacak en güçlü reçete hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'in davet ve temsil ettiği İslam'ın evrensel ilke ve değerleri olacaktır. Değerli kardeşlerim, İslam kişinin ruh dünyasından akrabalık bağlarına, komşuluk hukukundan sosyal adalete, temel özgürlüklerden milletler arası ilişkilere kadar hayatın her alanını tanzim eden evrensel bir değerler bütünüdür. Bu sebeple dünya barışı ancak insanı her boyutuyla ele alan ve tüm insanlığı yaratılışta eşit olarak kabul eden bu değerlerin hayata taşınmasıyla mümkündür. Resulullah'ın veda haccında irad ettiği hutbelere bir bakınız. Sadece orada zikredilen ilke ve değerler bile dünya barışına giden yolun nereden geçtiğini, geçebileceğini göstermektedir. İnsanların can, mal, namus dokunulmazlığını ilan eden,
her türlü ırkçılığı reddeden ve özellikle kadınların haklarını güvence altına alan bu hutbeler, temel hak ve özgürlük bağlamında tüm insanlık en güçlü, tüm insanlık için en güçlü referanslardır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş hukukuna getirdiği kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve din adamlarına dokunulmaması, tabiata zarar verilmemesi gibi ahlaki sınırlar ve kıyamet kopuyor olsa da müminlere elindeki fidanı dikmeyi öğütleyen nebevi yaklaşım, savaşların ve iklim krizlerinin küresel bir tehdide dönüştüğü günümüz dünyası için çağlar öncesinden çıkış yolu göstermektedir. Dolayısıyla onun alemlere rahmet oluşunun odağında insanı değersizleştiren her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, zulme karşı adaleti, çatışmaya karşı barışı, bencilliğe karşı dayanışmayı ve karamsarlığa karşı umudu yeniden inşa etmek vardır. Bu sebeple rahmet elçisinin evrensel örnekliğini iyi tanımalı, doğru anlamalı ve tüm insanlığa güzel bir şekilde tanıtmalıyız. Kıymetli Hazirun, Hazreti Peygamber'in getirdiği mesaj ve ortaya koyduğu örneklik, her çağın sorunlarına cevap verebilecek bir nitelik ve dinamizme sahiptir. Çünkü o, Yüce Rabbimizin insanlığa sonsuz rahmetinin, lütfunun ve inayetinin bir tecellisidir. O, iman, emniyet, emanet, merhamet, adalet, güzel ahlak, barış ve sorumluluk ekseninde bir hayat anlayışını temsil etmektedir. Bu itibarla onun temsil ettiği değerler her yönüyle hayatın merkezine yerleştirildiğinde gerçek anlamını bulacaktır. Günümüz dünyasının en mühim ihtiyacı da bu değerleri tıpkı Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi bireysel, toplumsal ve küresel boyutta hayatın kurucu ilkeleri haline getirmektir. İnanıyorum ki icra edeceğimiz sempozyum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağlar öncesinden ufkumuzu aydınlatan rahmet mesajının akademik dünyada ve toplum nezdinde yeniden tefekkür edilmesine önemli katkılar sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta düzenleme kurulu üyelerimize, değerli bildirileriyle katkı sunacak olan yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Gayretlerimizin istifadeye medar olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.

0: Diane's Radio, Diane's Radio, Diane's Radio. Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org

0: Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir dedi. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sona erdi dese de katil İsrail ordusunun acımasız saldırılarında 6 Filistinli daha şehit oldu. Yıkılan evlerin enkazındaysa 101 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Bu arada Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı da yapıldı. Çadırların %60'ının kullanılamaz durumda olduğu aktarıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan sahih dini bilginin ulaştırıldığı huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 21, Erzurum 26, Şanlıurfa 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız, sesimizin ulaştığı kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizin bedenlerine sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin. Kazançlarımıza bereket versin. Helalinden kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü maddi ve manevi hastalıktan, bela ve musibetten her birimizi muhafaza eylesin. Evet, Zümer suresine devam ediyoruz. 27. ayet-i kerimeye gelmiştik kıymetli dinleyenlerim. 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri, Estağfirullah. وَلَقَدْ طَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Muhakkak ki biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Her türlü örneği verdik. Pek çok şeyden bahseder Kur'an-ı Kerim. Yani bazen yağan yağmurun yağmasındaki hikmete, bazen esen rüzgarlara, bazen küçücük bir kara parçasından, toprak parçasından yetişen farklı farklı renklerde, tatlardaki sebzelere, meyvelere, bitkilere, bazen efendim güneşten, bazen geceden, bazen göklerin ve yerin yaratılmasından, bazen gündüzün ve gecenin belli bir süreyle devam etmesinden, eğer bu ebedi olsaydı haliniz sonuç nasıl olur diye sorduğu sorulara kadar böyle hemen hemen her gün gördüğümüz, şahit olduğumuz, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız hadiselerden örnekler vererek Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de varlığına, birliğine, kudretine sürekli vurgu yapar. Yani işte diyelim ki çok bildiğimiz ayet-i kerime, Allah'ın ayetlerindendir kendileriyle huzur bulacağınız eşler var etmesi sizin için aranıza meveddet ve merhamet koyması buyurur. Allah'ın ayetlerindendir renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olması buyurur mesela. Yani bizim böyle hep içinde bulunduğumuz ama üzerinde durmadığımız, belki düşünmediğimiz pek çok örneği Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize hatırlatmak suretiyle, bitkilerin kuruduktan sonra ağaçların, çiçeklerin yağan bahar yağmurlarıyla yeşermesini anlatarak mesela, öldükten sonra dirilişe vurgu yapar Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Her sene biz mutlaka adeta böyle bitkiler planında, ağaçlar, çiçekler planında bir mahşer yaşıyoruz neredeyse. Yani öldükten sonra, daha doğrusu dirilişe şahit oluyoruz adeta. Bunu anlatır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ve bize bunlardan ders ve ibret almamız gerektiğini hatırlatır. Yani tuz oranları birbirine farklı olan denizlerin birbirine karışmamasını, böyle arada adeta bir set varmış gibi iki suyun birbirinden böyle karışmadan durmasını mesela örnek verir. Bunun kudretinin eseri olduğunu söyler. Biz belki tespit ettiğimiz ama ilahi kudrete dikkat etmediğimiz pek çok örnek Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Elbette bu örnekleri okuyunca iman edenlerin imanları kuvvetlenir. Geçen haftaki programımızda ifade ettiğimiz gibi derileri de efendim tüyleri de onun etkisiyle ürperir. Hem bedenleri, kalpleri zikre yumuşar. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani bu ayetleri, bu hakikatleri okuduğu zaman inkarcılarınıza nefreti artar, kaçışı artar, küfrü artar, inkarı artar, azgınlıkları artar. Hani şu sözü çok kullanıyoruz, bir kez daha söyleyelim. Aynı sudur, o suyu yılan içer, zehir olur, arı içer, bal arısı içer, bal olur yani, tatlı olur. Dolayısıyla
insanın istifade edebilmesi için bu güzelliklerden, bu hakikatlerden, bu hakikatleri görebilmesi için iman etmesi gerekir. İman etmedikçe bu hakikatler ne kadar çok söylense, ne kadar çok tekrar edilse kendi durumunda bir değişiklik olmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahih bir imanla iman edebilmeyi, okuduğumuz, dinlediğimiz hem kitabın ayetleriyle hem de şahit olduğumuz kainattaki ayetlerle imanı kuvvetlenen kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'anen Arabiyyen gayre zî ivecin leallehum yettegûn. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar, yani takva sahibi olsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Her türlü misali Arap diliyle indirdiğimiz. Niye Arap diliyle indirdiğimiz diyor? Çünkü Arap bir topluma iniyor. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an'dan maksat anlamaktır ve yaşamaktır. Niye? Arapça konuşulan bir topluma mesela İbranice inmemiş Kur'an-ı Kerim. Daha önceki Kitab-ı Mukaddes'in diliyle inmemiş Kur'an-ı Kerim. Çünkü öyle inmiş olsaydı bu dili bilmeyen insanlar sadece okumakla kalır, içerisindeki hükümleri öğrenemez, hayatlarını ona göre tanzim edemez, düzenleyemezlerdi. Son ilahi vahide Allah'ın kelamı Arapça olarak tecelli etmiş ve Kur'an'ın orijinal metni de bu dildedir, Arapçadır. Çünkü Arap bir topluma gelmiştir. Bu Arapçanın şöyle ya da böyle oluşundan, başka dillerin kıymetsiz oluşundan değildir. Yani böyle bir sonuç çıkarmamak lazım. Arapçayı konuşan bir topluma inmiştir. Evrensel, alem, cihan şumul mesajlarla inmiş bir kitaptır. Ama bir dilde inecekti. Hangi insanlara muhatap olduysa o dilde inmiştir. Yani anlaşılması için zaten bu da bir şeydir, mecburiyettir adeta. Şartlar gereği Allah onun başka bir milletin diliyle inmesini murad etseydi eğer, yani başka bir topluluğa inmiş olsaydı, orijinal metin de o dilde olurdu. Başka bir dilde inmiş olsaydı, yani başka bir topluma daha doğrusu inmiş olsaydı, onların konuşmuş olduğu dilde inerdi Kur'an-ı Kerim. Şu halde hiçbir çeviri Kur'an'ın kendisi değildir. Çeviriyi yapan kimsenin asıl metinden anladığıdır. En iyi anlamak, en doğru anlamak bu dilin inceliklerine, hususiyetlerine vakıf olmakla mümkündür. Bunun için okuyan, anlamaya çalışan insan böyle okumasını sürekli geliştirmeli, tek bir kişinin anlayışıyla yetinmemelidir. Yani çeviri, mesela elimizde çok sayıda çeviriler var. Kur'an-ı Kerim çevirileri var, mealleri var, tefsirleri var. Birisinin, bir çevirenin, bir tercüme edenin, bir meal verenin verdiği anlamı başkasında bazen görememekteyiz. Yani aynı manayı görememekteyiz. Birbirlerinden farklı anlama ihtimallerine şahit olmaktayız. Bu normal bir şeydir. Yani insan bilgisi kadar, kabiliyeti kadar, altyapısı kadar vakıf olabiliyor. Dolayısıyla eğer bu orijinal dili bilme imkanımız yoksa, bilemiyorsak, kendi dilimizde açıklamasını tek bir şeyden değil, ağızdan değil, belki birden fazla kalemden okumak, ama mutlaka karşılaştırmalı. Özellikle konuya uzmanlık düzeyinde, yani ilgi gösteren, daha böyle fazlaca zaman ayırabilenlerimiz açısından karşılaştırmalı, okumak ve daha iyi anlamaya çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. 29. ayet-i kerime şöyledir. Daraballahu meselen raculen fihi şurekâ'u müteşâkisûn ve raculen selemen li racul hel yesteviyâni mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemûn. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Birden fazla patronu var. Yani 10 tane patronu var. Ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor diyelim ki. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Bir tek yöneticisi var. Sadece onunla çalışıyor.
Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Şimdi tek Allah

0: Yani tek Allah'a ibadet eden kimse, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitap bellidir. Bir usule göre hareket edecek, yol belli, yöntem belli, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazandıracak tarz, tavır, hareket belli, davranışlar belli. Şimdi bir de düşünün ki o böyle diyor, bu böyle diyor, şu şöyle diyor filan, bir örnek veriyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi Rabbimiz bütün kainatı tevhid, yaratanın, yaşatanın, yönetenin birliği esası üzerine kurmuştur. Her şey tevhid üzerine kuruludur. Eğer insan davranışlarında, inancında tevhidi yakalayamazsa çelişkilerden kurtulması mümkün değildir adeta. Kıymetli dinleyenlerim, burada şöyle bir açıklama var. Diyor ki tevhid inancının makul oluşu, akliliği sağlayacağı huzur ve güven duygusu İslam öncesi Arap toplumunun bir realitesiyle, köleliğe dair bir örnekle anlatılmaktadır bu ayet-i kerimede. Buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Kölelik olsa, ben onu hani patron diye örnek verdim, kölelik olsa o da onun sahibi, onda ortak. Mal kabul ediliyor ya köle, o da ortaklığı var, o da ortaklığı var, o bir şey istiyor, o filan yere gönderiyor, o filan başka yere gönderiyor, böyle sürekli çakışıyor, çelişiyor şeyleri, istekleri, beklentileri o kişiden. Şimdi buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Oh be! Yani kurtulduk ya, bir dediği belli, istediği belli, emri belli, yasağı belli. Ya rahatlatır insanı. Yani basit dünyevi işlerde bile bir kişiye çalışması insana müthiş bir şey sağlar, rahatlık sağlar. İşte çok tanrıcılığın her çeşidini reddedip bir olan Allah'a inanmak da böyledir. Bu hem aklın gereğidir, hem de huzur ve mutluluk getirir. Yalnız Allah ilahlığa layıktır. Allah'tır tanrılığa, ilahlığa tek layık olan yegane güç sahibi, alemlerin Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Bunun için bütün övgüler ona mahsustur. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Bütün hamd, bütün övgüler, hamd edilmeye layık olan sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanın dünya hayatında da huzur bulması için muvahhid, birleyen, yaratıcının, yaratanın, yaşatanın, yönetenin tek olduğu inancına sahip olması, dünya mutluluğu açısından da, elbette ahiret mutluluğu açısından da tevhid inancına sahip olması zaten olmazsa olmazdır. Çünkü Allah'ın bağışlamayacağı tek günah şirktir. İnnallâhe la yâgfiru en yüşreke bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Allah bunu asla, yani görmezlikten gelmez tabiri caizse. İnne şirke le zulmün azîm. Şirk, Allah'a ortaklar kabul etmek. Yani Allah yarattı ama yaşatmada başkasının da payı var. Yönetmede başkasının da payı var. Allah rızkı veriyor ama onu kime nasıl dağıtacağımı başkası da belirleyebilir. Allah kainatı yarattı ama o kainatın belli bölgelerine, o dünyanın belli alanlarına başkası karışsın, o karışmasın gibi kanaatlere, inançlara sahip olmak şirk, Allah korusun. Bunu bağışlamaz Cenab-ı Hak ve bunu büyük bir zulüm olarak nitelendiriyor. Ve bunu 29. ayet-i kerimede bir örnekle, yani birden fazla sahibi, efendisi, patronu olan kişiyle, tek bir sahibi, efendisi, patronu olan kişi örneğiyle de anlatıyor bize. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık, nasıl, ne şekilde yaşamamız gerektiğini belirleyen, yegane güç, yegane ilah, yegane Rab olarak benimseyen, iman eden ve öylece yaşayan, şirkten, nifaktan uzak kalan kullarından eylesin cümlemizi duasıyla, onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan işleyenle Vahiden

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir dedi. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sona erdi dese de katil İsrail ordusunun acımasız saldırılarında 6 Filistinli daha şehit oldu. Yıkılan evlerin enkazındaysa 101 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Bu arada Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı da yapıldı. Çadırların %60'ının kullanılamaz durumda olduğu aktarıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan, sahih dini bilginin ulaştırıldığı, huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 21, Erzurum 26, Şanlıurfa 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa

0: Koşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, Balıkesir'de ilki 15. yüzyılın ikinci yarısında Vezir-i Azam Zanus Paşa tarafından yaptırılan ve özellikle çok muhteşem bir imar yapısı olarak karşımızda duran külliyeye doğru, Balıkesir'in müstesna bir yerine doğru sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Zanus Paşa Külliyesi bizleri bekliyor. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Han devrinde vezir-i azamlık ve kumandanlık yapan Zanus Paşa tarafından 865 yılında inşa ettirilmiş bu külliye. Günümüzde cami, türbe, muvakkithane ve hamamdan müteşekkil bir külliye efendim burası. Vaktiyle imaret, bedesten ve çarşıda bu külliyenin içerisindeki yapılardan birer tanesiydi. Zanus Paşa'nın oğlu Mehmet Bey'in cami avlusunda yaptırdığı mektep de miladi olarak 1897 depreminde maalesef ortadan kayboldu. Külliyenin Evâil-i Cemâziyel Evvel 866 tarihli bir vakfiyesi mevcut. Hicri 985 senesinin Recep ayının 8'inde bir belgeden külliyenin bu tarihten önceki bir depremde büyük hasar gördüğünü anlıyoruz efendim. Özellikle cami-i şerifin üst örtüsü ve kagir desteklerinin, imaret ahırının ve türbenin kubbesinin zarar gördüğünü biliyoruz efendim. İstanbul'dan gönderilen Mahmut Ağa adlı mimarın çabalarıyla onarılmış ve bu külliye yeniden ayağa kaldırılmış. 1897 yılındaki depremde tekrar ağır hasar görmüş ve cami bir dönem kapalı kalmış. 1904 yılında dönemin mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yıkık haldeki eski cami-i şerifin temelleri üzerine bugünkü cami-i şerif inşa ettirilmiş. Yapının inşasında Rum ve Ermeni ustalar çalışmış. Revaklı düzenlemeye sahip, ortasında şadırvanın yer aldığı geniş bir avlusu bulunan, iki payeye oturan altı kubbeli ya da dört payenin taşıdığı dokuz kubbeli planıyla enine gelişmiş bir yapıyı gözümüzün önüne sermekte. İlk camiden günümüze kuzey kapı üzerindeki mevcut kitabe ile minber ulaşabilmiş. Avluda yer alan ve 12 gen mermer bir havuza sahip olan şadırvanın çokgen sütunlarla biçimlenen her yüzünde birer çeşme mevcut bulunan muhteşem bir hali var efendim. Yuvarlak beton kolonlara oturan kubbeli dış yapısı yeni bir yapı olduğunu bizlere söylemekte. Avlunun batı yönünde budur bir sütun üzerinde güneş saati mevcut. Fevkani olarak ele alınan kareye yakın dikdörtgen planıyla kuzey-güney doğrultusunda uzanan cami-i şerif düzgün kesme taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiş. Kıymetli dostlar, harim mekanı ortada dört kare payeye oturan iki yönlü yuvarlak kemerlerle dokuz bölüme ayrılmış. Merkezi kubbeyi taşıyan kemerler daha yüksek tutulmuş. Geçişin pandatiflerle sağlandığı kubbe sekizgen bir kasnağa oturmakta. Güney duvarında hafif çıkıntı teşkil eden mermer mihrap sivri kemerli, yarım daire nişli. İki yanı yüksek kaideli, korint başlıklı çifte sütunlarla sınırlanan mihrabın süslemesinde barok üslubunun etkilerini görüyoruz. Özgün mermer minber ise klasik unsurları barındıran bitkisel kompozisyonlu yoğun süsleme programıyla dikkatimizi çekiyor. Kıymetli dostlar, minare kaidesine bitişik durumda yer alan muvakkithane beşgen planlı olarak tezyin edilmiş. Efendim, malumunuz cami-i şerifin hemen güneyinde Zanus Paşa'nın türbesi yer almakta. Türbe sekizgen planlı ve üzeri kubbeyle örtülmüş durumda. Kapısı üzerinde görülen rika yazılı kitabede Zanus Paşa'nın adı geçiyor. Barok unsurları ile dikkat çeken türbe,

0: ve de köşelerde yivli sütunlar üzerindeki başlıklara oturan yuvarlak kemerlerin oluşturduğu cephelerde yuvarlak kemerli pencereler açılmış. Türbenin kubbesi ahşap olup içten Bağdadi sıvalı, dıştan kurşun kaplı. Yapıda Zanus Paşa'dan başka eşi Sıtti Nefise Hatun'un da kabirleri yer almakta. Kıymetli dostlar, vakfiyede sözü edilen bir hamam var. Bu hamam cami-i şerif ile birlikte yapılmış, öyle anlıyoruz. Moloz taş ve tuğla ile inşa edilen yapı çifte hamam olup daha büyük tutulan erkekler kısmı dışa taşkın taş kapısı ile dikkatimizi çekiyor. Efendim, ilk yapıldığı zamanlarda cami, türbe, muvakkithane, hamam ve özellikle imaret, bedesten ve çarşı ile müteşekkil muhteşem bir külliye olarak dizayn edilen, tasarlanan, imar edilen bu muhteşem Zanus Paşa Külliyesi hakikaten Osmanlı dönemi mimarisi ile alakalı çok güzel örnekler bizim gözümüzün önüne sermekte. Lakin geçirmiş olduğu tahribatlar, depremler, harikulade olan o muhteşem yapıyı maalesef günümüze eksilterek gelmesine sebep olmuş. Nihayetinde biz bu yapıyı tamam olarak, bütün olarak görmeyi çok arzu ederdik. Lakin elimizdeki kayıtlardan elde ettiğimiz bilgilere göre, sizlere aktarmış olduğumuz bu bilgilerde bu yapının bir zamanlar hakikaten büyük bir külliye olarak hizmet ettiğini ama günümüzde camisiyle ve türbesiyle birazcık da belki günümüzde çok fazla kullanılmasa da muvakkithanesinin ve hamamın kalıntılarıyla da hizmetine devam etmekte. Zanus Paşa Külliyesi'nden ve özellikle Anadolu'muzun güzide şehirlerinden biri olan Balıkesir'den sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Utanmaz adamın yüzü etsiz kemik, özü ise kapanmaz gediktir. Utanma duygusu taşıyan adamın şerefi artar, gözü parlar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kan bir yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bununla eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı, Yunus düşte gördü seni.

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil,

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

Gençler Soruyor az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.

0: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir dedi. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sona erdi dese de katil İsrail ordusunun acımasız saldırılarında 6 Filistinli daha şehit oldu. Yıkılan evlerin enkazındaysa 101 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Bu arada Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı da yapıldı. Çadırların %60'ının kullanılamaz durumda olduğu aktarıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan, sahih dini bilginin ulaştırıldığı, huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 21, Erzurum 26, Şanlıurfa 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben, Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli kardeşim.
1: Cuma namazında neden iki defa ezan okunduğu sorulmuş.
2: Öyle mi? Ne güzel ya.
1: Buyurun.
2: Ben meraklarına saygı duyuyorum. Eyvallah. Bu genç kardeşlerimin. Selman Bey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Cuma günü

0: öğle vaktinde tek bir ezan okunurdu. Bu ezan da cami içinde cuma hutbesini okuyacak İmam Hatip minbere çıkmış, oturmuş hazırlık yaparken o arada ezan okunurdu. Şimdiki uygulamada öyle biliyorsunuz. Buna biz günümüzde iç ezan diyoruz artık.
1: Doğru.
0: Çünkü dışarıda da bir ezan okunduğu evet. için diğerinden ayırmak için iç ezan diyoruz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde başlayan cuma vaktinde bir tek ezan okunması aslında sahabe efendilerimizden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Allah cümlesinden razı olsun. Amin. Efendilerimiz döneminde de aslında devam etmiş. Hatta bir süre Hazreti Osman Efendimiz zamanında da devam etmiş. İşte 3. halife Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde Medine-i Münevvere şehri oldukça genişlemiş. Müslümanların sayısı artmış ve cami içinde okunan iç ezan şehrin uzak yerlerinden duyulamaz hale gelmiş. Her tarafından duyulamaz hale gelmiş. Bunun üzerine Hazreti Osman Efendimiz'e ezanın yeterince duyurmadığına dair müracaatlar olmuş. Çağlada, bahçede çalışanlar, tabii. ticaretle meşgul olanlar müracaat etmişler. Ya emiral müminin, biz cuma ezanını duymuyoruz anlamında. Çünkü ezan insanlara o vaktin bir ilanı ve hemen camiye davet değil mi? İşte Hazreti Osman Efendimiz kendisine yapılan bu müracaatları değerlendirmiş ve cuma vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadıyla diğer vakit namazlarında olduğu gibi dışarıda da bir ezan okunmasını uygun görmüşler. O gün bugün artık cuma günleri hem dışarıda bir ezan okunuyor şu anda olduğu gibi, hem de artık cumanın ilk sünneti kılınıp da İmam Hatip hutbe okumak için gerekli hazırlığı yapmaya başladığında da içeride ezan okunuyor. Hazır bu konu gündeme gelmişken, cuma konusu ezanda olduğu gibi diğer vakit namazlarından farklı bir takım özellikler taşıyor. Bunu da birkaç hususu hatırlatıp cevabımızı izninle tamamlayalım.
1: Buyurun hocam.
0: Cuma namazının sıhhatinin şartları diye bazı şartlardan bahsederiz.
1: Hı hı.
0: Mesela cuma namazını emreden ayeti kerime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti esnasında neredeyse Medine'ye çok ama çok kısa bir mesafe kaldığı Ranuna Vadisi dediğimiz bir mevkide nazil olmuş. Ondan hareketle mesela şu çıkarımda bulunuyoruz. Efendimiz 13 yıl boyunca Mekke-i Mükerreme'deyken acaba cuma namazı kılmadı mı, farz değil mi? Muhtelif görüşler olmakla birlikte farziyetinin en azından artık Medine-i Münevvere'ye o kadar kısa süre kaldığı dönemde, peygamberliğinin 13. yılında nazil oldu Cuma suresi. Bunun bir başka çıkarım da şu, o 13 yıllık peygamberlik sürecinde zulüm var, baskı var, korku var.
1: Evet.
0: İnsanlar özgür değiller ve cuma namazı yok. Ne zaman Medine-i Münevvere'ye yöneliyor ve artık özgürlükten söz edilebilecek bir ortam, hemen geride bıraktığı Kuba beldesinde, karyesinde, köyünde hemen bir mescit inşası var bakın. Bir özgürlük sembolü.
1: Tabii.
0: Akabinde de cuma namazı var. İşte cuma ayeti gelmekle birlikte hemen o gün Efendimiz hem kendisi kılıyor ve imamlık yapıp kıldırıyor cemaatini. İlk orada kılınıyor. Bir diğer husus, cuma mukim olana farz. Eğer seferi ise o gün artık öğle namazı kılabilir. Tercihen vakti müsaitse, kendi araç kullanıyorsa, programını kendi yapıyorsa cumaya kılması evladır şüphesiz, ama seferi ise kılmayabilir. Cuma namazı şehir veya şehir hükmünde olan bir yerleşim yerinde kılınması lazım. Bu hüküm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında cuma namazının kılınmayacağına dair bir hadis-i şerifine dayanıyor. Yani bunlar İslam alimleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan onlara kadar ulaşan hadis-i şeriflere göre cuma ile ilgili hususları bir araya toplamışlar. Hatta cuma namazı kılınabilmesi için cemaatin kaç kişiden oluşacağı da önemli bir başlık olmuş. Kaç kişiyle? Mesela biz ikimiz sizinle öğle namazını cemaat halinde kılabiliriz. Tabii. Birimiz imamlık yapar, diğerimiz müezzinlik yapar. Hatta imam

0: İmamlık yapan aynı zamanda müezzinlik de yapar. Değil mi? Ama peki cumayı kaç kişi en az?
1: Evet,
0: kaç kişi kılacak, değil mi? Cuma namazı kılmak için imam ve imamdan başka en az kaç kişinin olacağıyla ilgili farklı görüş olmakla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile cuma namazı kılmak farzdır hadis-i şerifi esas alınmış. Biri imam olmak üzere en az 4 kişinin bulunduğu yerde cuma namazı kılınabileceğini söylemişler. Ama İslam alimlerinin bu konuda farklı görüşleri var. O detaylara girmeyeceğim. Mesela en az 40 olmasını önerenler var. En az 12 olmasını öneren var. Mesela onların da dayanağı var. 12, değil mi? Cuma suresinin son ayetinde ve izâ ra'u ticâreten ev lehvenin feddû ileyhâ ve terakûke kâimâ. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet o ki hutbe okurken dışarıdan bir kervan sesi duyulur. Cemaatten bir kısmı kervandan ihtiyaçlarını temin etmek üzere ayrıldığı rivayet edilir. Orada der ki seni ayakta bırakıp işte dünyalıklar için, heva ve heveslikler için ayrılıp gittiler. Onlara de ki Allah'ın katındakiler sizin o değer verdiğiniz dünyalıklarda heva heveslerinizden daha hayırlıdır. İşte o çıktıktan sonra geriye kalan cemaat sayısının 12 kadar olduğuna dair rivayetler var. Kimi İslam alimleri cuma namazı kılmak için en az 12 rakamını arar. Kimisi de 40 der. Yani Hanefi mezhebinde imam ve cemaat dahil 4 olabileceği, hatta imam ve 3 olabileceğine dair de var, ama bu hadis-i şerifi biraz evvel ifadeye çalıştığım hadis-i şerifi dikkate alanlar imamla birlikte en az 4 kişinin olduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini görüş olarak belirtmişler. Tabi cuma namazını bilebildiğimiz bilemediğimiz nice hikmetleri var. Lütfen cuma namazını bu anlamda bir fırsata çevirelim. Sıradan bir gün olmaktan, Allah esirgesin dilim varmıyor ama adet olmaktan ibadet olmaya dönüştürelim. Mümkünse programlarımızı ona uygun yapalım. Perşembeden hazırlanalım. Sadece maddi temizlik değil, gönül dünyamızı cumaya hazırlayalım. Cumayı ıskalamayalım. Cumanın eşref saatini yakalamaya çalışalım. Buna ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Gidelim orada gönül dünyamız dinlensin. Vaaz-ı nasihattan, hutbelerden istifade edelim. Kur'an kıraatından istifade edelim. Ve orada ne idim, ne oldum, ne olacağım sorularına kendi iç dünyamızda ama başımızı iki elimize alarak ama almayarak bir düşünelim, bir tefekkür edelim. Cuma bizim için aslında hayatımızda bir kilometre taşı olsun. Ve bilelim ki ömrümüzden bir hafta daha geride kaldı.
1: Tabii.
0: Ben ne hazırladım o uzun yolculuğa, ben ne hazırladım o ebedi hayata. Bu sorular cumanın benim bereketlenmeme, ona değer vermeme vesile olsun inşallah.
1: Hocam siz sayıdan bahsettiniz, peki mekandan bahsetmeye gerek var mı? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazının kılınacağı yerin bir izni, bir evet, icazeti, evet, bununla ilgili bilgi verir misiniz?
0: Bu da var. İşte o şehir hükmünde olmak bölümünde hem de bunun halka açık bir ibadet mekanı olması, yani bütün Müslümanlar oraya rahatlıkla girebilecek bir mekan olması önemli. Bu konuda da müftülüklerimiz son derece duyarlı. Nerede cuma kılınacaksa oraya cuma kılınabileceğine dair bir belge, bir izin belgesi oluşturuyorlar. Bir ruhsatname gibi oluşturup, hatta birçok camimizin ilan tahtalarında ya da imam odalarında görünen bir yerde buna dair beratlar vardır.
1: Yani doğru sayıdaysanız bile yolda durup hadi bakalım şu köyün kenarında biz beraber cuma namazı olmaz.
0: Eğer böyle bir şey yoksa, cumayı kıldırabilecek de ehil bir kişiyse kılabilir. Mesela mola yerlerinde cuma namazı kılınıyor. Oralarda da beratlar var. Bazı hakikaten artık donanımı yüksek olan mola yerlerimiz var. Oralarda cuma namazı kılınıyor. Ha, benim bu soru da çok hoş. Mümkün mertebe cemaati bol olan, malum eskiden Ulu Cami, Merkez Cami gibi
1: Çarşı
0: camilerin cami isimlerinin aslında bir adı da Cuma Camii'dir.
1: Doğru.
0: Cuma Cami çünkü bütün köylerdekiler, kasabadakiler merkezi bir yere gelirler. Mesela bu nereden kaynaklanıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'deki Peygamber Mescidi bu anlamda hayatın merkeziydi. Mesela ilk konakladığı Kuba'daki Müslümanlar Efendimizin arkasına gelir, orada kılarlardı cumasını. Medine ve mücavir alandaki bütün köy kasabalar Efendimizin arkasında cuma namazı kılmak üzere gelinirdi. Belki bunu ayrı bir programda konuşacağız, müzakere edeceğiz. Mesela Zuhru Ayir, evet, kılınan namaz, evet, bu anlamda önemli bir hususu teşkil eder. Ama şimdi girersek belki yeterince üzerinde duramayız diye ben bununla iktifa ediyorum. Ama ne olur cumaya özel önem verelim. Hatta cumaya giden kardeşlerim oradan aldıkları bereketi iş yerlerine, evlerine, okullarına taşısınlar.
1: İnşallah.
0: Oradaki hutbeyi bir başkasına anlatacağım sorumluluğuyla dinlesinler.
1: İnşallah.
0: Eşime, çocuklarımla paylaşacağım sorumluluğuyla dinlesinler. Yetmez. Hayatlarında da onu yaşayacak bir rota çizsinler. Allah yardımcımız olsun.
1: Çok güzel bir tavsiye oldu hocam.
0: Estağfurullah.
1: Yani dinleyip orada biraz daha dikkatle, sonra ben çocuklarıma anlatayım. Güzel bir hassasiyet. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 14 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 12 Eylül 1442. Tarihte bugün. Nibolu Zaferi 1396. İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu 1969. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanlar kardeştirler. Coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeştir. Müminlerin tamamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Allah Resulü bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Peygamberimizden gelen bir vefadır kardeşlik. Fırtınalı denizlerde birbirimize sığınılacak bir liman olabilmektir. Kardeşlik, zor zamanlarda gönül alıcı bir söz, mütebessim bir çehre sunabilmektir. Kardeşlik, huzur ve mutluluğu paylaşmak, hüzün ve kedere, dert ve musibete ortak olmaktır. Kardeşlik, mesafeleri, sınırları, engelleri ortadan kaldıran gönüller arası ülfet köprüsüdür. Renkleri, dilleri, kökenleri farklı olsa da yürekleri bir kardeşler, birbirinin hüznüne, uğradıkları zulüm ve şiddete, akan kan ve gözyaşlarına asla duyarsız kalamaz. Kardeşlik duygusu, ayrı bedenlerin aynı kalbi paylaşabilmesidir. Bir hadis. Allah Teala, benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şahitlerin bile imreneceği nurdan minberler, köşkler vardır, buyurur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona

bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir dedi. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sona erdi dese de katil İsrail ordusunun acımasız saldırılarında 6 Filistinli daha şehit oldu. Yıkılan evlerin enkazındaysa 101 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Bu arada Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı da yapıldı. Çadırların %60'ının kullanılamaz durumda olduğu aktarıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan, sahih dini bilginin ulaştırıldığı, huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 21, Erzurum 26, Şanlıurfa 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
2: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. Güzel bir günün akşamında sizlerle birlikteyiz efendim. 25 Eylül Cuma akşamımızda haftanın da son mesai gününde, haftanın da son hayırlı akşamlar programında huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız. Ziyadesiyle de eve dönüş yolculuğunda şu an bize kulak verdiğinizi düşünüyorum efendim. Özellikle de araçlarında bizlere kulak veren, servislerde bizlere kulak veren ya da aynı şekilde yolda olan kulaklığında bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Mesaiden çıkanlar geçmiş olsun diyelim efendim. Ama vardiyası yeni başlayanlar, bizler gibi mesaisi devam edenler kolaylıklar diliyoruz. Yanınızdayız Allah'ın izniyle, birlikte mesai arkadaşlığı yapmak suretiyle inşallah eşlik edeceğiz efendim. Biz eserlerimizle, sizler mesajlarınızla ve selamlarınızla, tabii ki dualarınızla. Tabii şu anda bizi dinleyen hem cennet vatanımız Türkiye'mizde hem dünya üzerindeki bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinize sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, anımızı, yarınımızı mübarek eylesin, huzurlu eylesin, güzel eylesin, gönlümüzün muradını nasip eylesin, affettiği kullarından eylesin, razı olduğu kullarından eylesin her birimize efendim. Cumamızın duası sabah programda da böyleydi, akşam kapanış programımızda da böyle olsun niyazındayız. Mevla kabul eylesin dualarımızı. İstek eserleriniz vardır, yazınız efendim. Selamlarınız vardır, yazınız efendim. Kıymetli dualarınız vardır ki en ehemmiyetlisi odur. Zira milyonlarca dinleyicimiz, hep birlikte amin deriz efendim. Rabbimize arz ederiz dualarımızı, niyazlarımızı, değil mi? Gönlümüzden geçirdiğimiz, belki de dile düşüremediğimiz kelamlarımızı. Bu yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şöyle güzel eserlerle bir açılış yapalım. Akşama, programa bismillah diyelim. Ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen şöyle ilk mesajlarımıza bakıyoruz. İlk selamlarımızı almaya başlıyoruz. Bakalım nerelerdeyiz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Mudanya'dan, Dedeköy'den Emin severek dinliyoruz sizleri. Ve sizlerden sıradaki eseri armağan edelim efendim, olur mu? Yayınladığımız ve yayınlayabildiğimiz repertuarımızdan, listemizde olan eserlerden sizlere sıradaki eserimizi armağan edelim. Size, eşinize ve çocuklarınıza da armağan edelim. Bizden de selam olsun sizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey, Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine sizlere selam olsun. Tokat Merkez'den Esra ben. Aleyküm selam, bizden de sizlere selam olsun. Ben hep seni düşünürüm eserini yayınlar mısınız? Ki eser çok kıymetli, can içim armağan ediyorum. Asıl gurbet gönülden ayrı kalmaktır, gönlümde yeri bakiyedir diyor. Selamünaleyküm Kocaeli'den Özlem. Ayrı yerlerde olsak da eşimle birlikte dinliyoruz sizleri. Aleyküm selam. Programınızda buluşuyoruz. En kısa zamanda bekliyorum onu. Sıradaki eseri de eşime armağan.

iman ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Zeynep Sare ben. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Üçüncü sınıfa gidiyorum, Gazze'ye selam, boykota devam. Bir yanım Gazze, bir yanım Kudüs eserini istiyorum. Yayınlayabilir misiniz? Teşekkür ediyoruz efendim. Fransa'dan sizlere selam olsun, Diyanet dinleyicilerine selam olsun. Tuncay Kahveci, memleketim Manisa'daki aileme ve meslektaşlarıma, Frankfurt'taki kızım Rabia ve eşi Enes'e gurbet eseri istiyorum. Saygı ve selamlarla hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz sizlere ve sırada istemiş olduğunuz şu güzel eseri buluşturalım, ardından devam edelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası. Reklam.

Efendim devam ediyoruz hemen o güzel mesajlarınız eşliğinde. Hayırlı akşamlar Bandırma'da Som Altın Atölyesi'nde arkadaşım Ayşe için Mehmet Emin Ay'dan Hu Kuşu eserini istiyoruz. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bingöl'den Emre İnce, Bingöl'e selam olsun. Sıradaki eser şu an arabada bulunan bütün arkadaşlarıma, özellikle dostum Samet'e armağan ediyorum. Armağanımız olsun efendim. Kader Aslan, Adana'dan selam olsun herkese. Bizlerden de selam olsun. Uzaklarda olan eşim için Sana Geldim eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Ayşe Nur, ben okuldan dönerken hep sizi dinliyoruz. Aleyküm selam. Gazze'deki kardeşlerimiz için de kardan aydınlık ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar güzel Diyanet Radyo ailesi, İzmir Bornova'dan Denizay eşim ve çocuklarıma Kemal Faruk'tan Güzel'e selam eserini armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinleyelim efendim sırada istemiş olduğunuz eserleri, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eser şu an Kastamonu'ya doğru yolculuk yapan Canım Ailem Armağan Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hatice Büşra Çiftçi çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Sıradaki eser sevgili eşim Mehmet Özü Doğru'na armağan olsun. Nice yıllarımız olsun. Sağlıklı huzurlu bir şekilde Filistin'e selam olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bursa'dan dinlemekteyiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Birazdan kıyamet kopacak, küçük bir çocuk cennete uçacak ilahisini istiyorum. Kızıma ve torunuma gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Akşam yoklamasındayız. Kimler bizimle birlikte efendim? Kimler bizleri dinliyor? Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Devam ediyoruz efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Adana'dan Sevda ben. Sıradaki eser gurbette olan ama aynı radyoyu dinlerken buluştuğumuz, bugün mektup gönderdiğim çok sevdiğim eşim Akif armağan olsun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. İstanbul Bayrampaşa'dan Ersel ben. Grup dergahtan Ey Desteği Gül eserini bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum. Saygı ve sevgilerimle teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı bereketli akşamlar. Şükriye İşcan dualarımla. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. İstanbul'dan Hasan ben. Sıradaki eser tüm Diyanet Radyo çalışanlarına, eşime, çocuklarıma armağan olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam, mübarek cumamız ümmet birliğine vesile olsun inşallah. Saygılar, iyi yayınlar. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. İsimlerinizi de yazınız lütfen ve hangi şehirden yazıyorsanız onu da yazınız efendim, sizlere zahmet. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuza, teşekkür ediyoruz efendim. Kızımı zor uyuttum, geç geldik kızım yazdan, babası Umut'a hediye bütün gülücükleri diyor. Hediye olsun tabii ki. Selamünaleyküm. Sıradaki eser canım eşime ve sevgili kızlarıma armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Faruk Çiftçi. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Hamburg'dan Türkiye'ye selamlar, sevgiler, aleyküm selam. Allah tüm dinleyenlere inşirah nasip etsin. Amin. Güldür Gül adlı eseri tüm dinleyenlere hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size. Konya'dan Mevlana Diyarı'ndan hayırlı akşamlar. Sıradaki eser bütün din gönüllüsü arkadaşlarım armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Konya'dan emekli din görevlisi Şakir Altıntepe, teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki güzel eserlerimizle buluşturalım, ardından devam edelim.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Bakü'den dinliyoruz sizi. Çağatay Bey, Kübra, ben her zaman severek dinliyoruz. Ankara'daki aileme sevgilerimi iletiyorum. Ailem için Sen Gül Muhammed'im eserini dinletirseniz sevinirim. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Ela Aslan, uzaklardaki babama kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün benim doğum günüm. İyi ki benim babamsın diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şanlıurfa Karaköprü'den hayırlı akşamlar. Elif Nur Kaya. DHBT sınav sürecinde olan bir anneyim. Zorlu bir süreçteyim. Sıradaki eser aynı yolda yürüdüğüm sınav sürecinde olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Rabbim emeğimizin karşılığını kat kat versin. İnşallah iyi yayınlar. Amin efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Akşamınız mübarek olsun. Günümüz bereketli olsun. Mevla her daim yar ve yardımcımız olsun. Amin. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selamünaleyküm ve aleykümselam Ankara Sincan'dan Hakan Diri. Mübarek Cuma'nın hayrı bereketi bütün İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Rabbim el açıp dua eden cümle Müslüman kardeşlerimizin duasını kabul eylesin. Amin. Kul olamadım ilahisini de sizlere ve dinleyicilerinize armağan ediyorum. Ve bu mübarek günde akşam vakti bütün trafikte olup Diyanet Radyo dinleyenlere de armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de selam olsun sizlere. İyi akşamlar. Bugün eşim Zeynep Hanım'ın doğum günü. Sizlerden ricam Büşra Lena eserini yayınlamanız ve ona armağan ediyorum. Allah ona hayırlı sağlıklı ömürler versin. Sizlere ve bütün mümin kardeşlerimize de inşallah. Amin cümlemize efendim. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar olsun. İlk defa dinliyorum. İstanbul trafiğinde yol alırken çok güzel bir program olduğunu anlıyorum. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. İsmail Hüsna eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkürler. Allah rahmet eylesin efendim. Nurhan, 8'e kadar da diyor yolum var, eve varmış, varışım da huzur içerisinde gideceğimden emin olabilirsiniz. Ne mutlu bize, teşekkür ediyoruz. Sıradaki bütün güzel eserlerimiz sizlere armağan olsun. İşte onlardan bir tanesi daha yine dinleyicilerimizin istemiş olduğu eserlerden biri. Buyursunlar.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Herkesin aynaya bakıp göremediği yüzü, kalbine bakıp göremediği bir hüznü var. Bu hüzün Diyanet Radyo'yla şenleniyor Kahraman Kazan'dan Hakan Nefes. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Amin cümlemizin efendim. Gaziantep'ten yazıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kızımla beraber dinliyoruz size efendim. Bizler de sizlere selamlar ve dualar gönderiyoruz ve sıradaki şu güzel eserimizi hiç bekletmeden size ve Gaziantep'e ve bütün dinleyicilerimize armağan ediyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Nevşehir'den Harun Şahin ben. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine ve Harun Şahin ailesine armağan olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Ankara'dan İstanbul yola çıktık. Sizleri dinliyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Yolda olanlara armağan olsun. Gurbette olanlara Allah hayırla kavuştursun. Sıradaki eseri armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Akşamınız bereketli olsun efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Diyanet Radyomuza teşekkür

Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Sizleri severek keyifle dinliyoruz ve bütün eserleriniz çok güzel. Hepsini biz de armağan ediyoruz kendimize. Tabii ki sizlere de armağanımızdır, hiç merak etmeyiniz. Bursa'dan yazıyorum eşimle. Kapattık döner salonumuzu, canlı yayına yetişmek için sabırsızlıkla yola çıktık. Sol yanım eşime öncelikle sıradaki eseri rica ediyoruz. Danimarka'da iki oğlum ve iki gelinime selam gönderiyorum. İyi ki varsın Diyanet Radyo. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolumuz sizlerle keyifli geçiyor. Allah razı olsun, ne mutlu bize. Dinleyelim sıradaki güzel eseri. Buyursunlar.

Efendim bakıyoruz mesajlarımıza hemen ki programın da son bölümündeyiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz İstanbul. Sancaktepe'den Ömer Faruk Kandemir, kızlarım, eşim ve bütün Diyanet Radyo dinleyicileri için Taner Yüncüoğlu'ndan Kuşlar Söyler kavlimize eserini armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı akşamlar Çağatay Bey, eşimle yoldayız, sizi dinliyoruz Ankara'dan. Eşim ve bütün sevdiklerime, Diyanet Radyo dinleyenlerine Gül Ahmet'im eserini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz efendim, teşekkür ediyoruz. Programımız gayet güzel gidiyor, Allah daim eylesin, Allah razı olsun efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Efendim geldik programımızın sonuna, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Pazartesi akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak, kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası, yakında Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü

Bu adam acele etti buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına, biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek, dua et, kabul edilir, iste, verilir buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Utanmaz adamın yüzü etsiz kemik, özü ise kapanmaz gediktir. Utanma duygusu taşıyan adamın şerefi artar, gözü parlar.

0: Peki yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi bekleme zaman.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında...

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabret. Sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabır ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini hem de sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi ve nakşı görürsün, hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet, saadet yaygısı seyredersin, hem de onu yayanı ve döşeyeni.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bi hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kolun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

utanmaz adamın yüzü etsiz kemik, özü ise kapanmaz gediktir. Utanma duygusu taşıyan adamın şerefi artar, gözü parlar.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Günyaz programında sizlerle birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram, alemlere rahmet, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Akşamınız, geceniz hayırlı olsun. Programda sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir, bu süre zarfında Günyaz programı süresi zarfında sizlere eşlik etme gayretinde olacağım. Kıymetli sazendelerimiz, saz sanatçılarımız sizlerle birlikte her zamanki gibi Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Kanun'da Emin Bayram o güzel notaları sizlere, bizlere ulaştıracak. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi var. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyoruz. Ve her zaman olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli Üstadım, bir hafta aranın ardından yeniden sizle beraberiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin alt katında Diyanet Radyolar stüdyosunda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sesimizin ulaştığı herkese. Selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum.
0: Bir önceki bölümde Segah makamını ele almıştık kıymetli üstadım.
1: Evet.
0: Bu bölümde makamlar üzerinden yine devam edeceğiz bu programımıza. Hicaz makamı, öyle değil mi?
1: Evet, Hicaz makamı gerçekten Türk coğrafyasında, aynı şekilde Arap coğrafyasında da çok sevilen makamlardan birisi. Ondan
0: hemen
1: bahsedelim.
0: Hicaz diye başladık bu bölümde, Hicaz'dan bahsedeceğiz diye söyledik. Hemen bir örnekle, güzel bir örnekle programımıza başlamış olalım mı?
1: Tabii.
0: Bestesi Mustafa Hakan Alvan'a ait, güftesi Hazreti Pir Niyazi Mısri.
1: Evet.
0: Güftesi Hicaz makamında bu güzel ilahi Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gül Niyaz.
1: Ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım. Hutbe-i levlak ayetin şanına kurban olayım. Bu güfte Hazreti Pir Niyazi Mısri'ye aitti. Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Bestesi de Mustafa Hakan Alfan'a ait. Kıymetli üstadım, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Evet, Hicaz makamı. Nedir Hicaz makamı? Ne anlamamız gerekiyor? İncelikleri, detayları nelerdir? Biz sizden dinlemek isteriz.
2: Zemininden başlayalım. En temelinden başlayalım. Hicaz kelime anlamından başlayalım. Hicaz makamının ismi Arap Yarımadası'nda Mekke ve Medine şehirlerini kapsayan kutsal toprakların bulunduğu Hicaz bölgesinden gelmekte. Yani Hicaz dediğimiz, Hicaz bölgesi diye kastettiğimiz yer aslında Mekke ve Medine şehirlerini kapsayan kutsal topraklar. İsmini buradan alıyor. Makam ismini bu bölgeden almakla birlikte oldukça eski müzik geleneklerine dayanan bir makam. Arapçada anlam olarak engel, bariyer anlamlarına gelen bir anlam var Hicaz bölgesinin. Tabii bu karakteristik bir perde ismi aynı zamanda Türk müziğinde. Hicaz perdesi dediğimiz bir perde.
1: Batı müziğinde hangi perdeye tekabül ediyor?
2: Şimdi Batı müziğinde direkt karşılığı olan bir perde değil. Öyle yani mi? Bu Bakiye Diyezli bir Hicaz'dır bu. Hı-hı. Bir de dik Hicaz perdesi vardır. Aslında Batı müziğindeki perde Hicaz'la dik Hicaz perdesinin ortasında. Yani bir koma arasında fark var. Onun yarısı kadar daha bir fark var.
1: Bu da bizim zorluğumuz değil, zenginliğimiz.
2: Tabii ki. Tabii Hicaz icra ederken o bir komayı biraz yuvarlıyoruz. Piyano çalındığı zaman veyahut da batı müziği enstrümanları çalındığı zaman o perdeyi basmakta biraz zorlanabilirler. Eğer bir tambur çalmıyorsa, bir ut çalmıyorsa veyahut da kanunda o mandallarla ayarlayamıyorsa zorlanabilirler. Ama bu Hicaz perdesi dediğimiz karakteristik bir perdedir Türk müziğinde ve ismini bu perdeden dolayı almıştır. Makamın içerisindeki en baskın perde budur. Makamın karakterini belirleyen. Onun için Hicaz makamı diyoruz, Hicaz perdesinden dolayı.
1: Bu makamda da var mı? Hani Uşak makamında bahsettik. Bayati ile karıştırılabiliyor. Rast makamından bahsettik. Farklı makamla karıştırılabiliyor diye. Farkı anlamak açısından soruyorum. Hicaz makamını da karıştırılabilen bir makam var mı?
2: Evet. Şimdi Hicaz makamı kendi içerisinde çok geniş bir aileye sahip. Yani Hicaz makamının içerisinde ismi farklı olmakla birlikte Hicaz ailesinden diye değerlendirdiğimiz bir Uzzal makamı da Hicaz makamındandır. Bir Hümayun makamı da Hicaz makamındandır. Bunların hepsinde güçlü perdeler farklı veyahut da seyir farklı. Mesela Hicaz makamı biraz önce okuduğumuz eser tam bir Hicaz eseridir. Fa diyezle çıkar, ev iç perdesiyle iner. Ama bazı eserlerde bundaki güçlü re perdesi

0: yerine mini perdesi ağırlıklı olduğu zaman Hüseyin'in perdesi bu Uzal makamına dönüyor. Veyahut da Nişaburlu olduğu zaman Hümayun makamına geçmiş oluyor. Şimdi bunlar tabii teknik tabirler.
1: Evet üstadım, ama mesela... ne kadar teknik detaylar var ama bir taraftan anlamakta belki güçlük çekebiliyordur dinleyenlerimiz de. Tabii ilgisi olanlar elbet anlıyorlar ama bir taraftan da düşünüyorum gerçekten büyük bir zenginlik. Kendine ait bir dili var musikimizin. Evet. Kendine ait bir matematiği var.
0: Tabii. Şimdi bu Hicaz bölgesinden alındığı isminin geldiğini söylüyoruz. Hicaz bölgesinde de çok icra edilen bir makamdır. Ama onlar da birazdan Zirgülölü Hicaz şeklinde. Bizde farklı bir çeşididir Hicaz'ın. Mesela Çağrı Film Müziği dediğimiz Çağrı filmindeki Moris Jar bestesi.
1: Film müziği mi?
0: Evet. Mesela o Zirgülölü Hicaz'dır. Ama o Hicaz kokusunu gene o eserden sonra Hicaz bir esere geçseniz sırıtmaz, sizi evet. rahatsız etmez. Yani birbirleri arasında çok küçük nüans farkları vardır. Mesela bilhassa Mekke'de, Medine'de dinlediğimiz bir ezan var. Hicaz makamını çok bariz Zirgülölü olarak da icra ederler. Nasıl? Şöyle... Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Allahu Ekber.
1: Mesela bu zirgil öyle Hicaz'dır. Sol diyez alır içerisinde. Ama bizim Türk müziğinde de Hicaz makamında ezan var mesela.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Allahu
1: Ekber. Mesela bizde do diyez perdesi, icaz perdesi daha baskındır. Onlar da sol diyez bir zirgüleyi de mutlaka bir vurgularlar.
0: Net şekilde o fark aslında evet. Bu tanım yaptıktan sonra duyulabilir.
1: Evet. Hani bu tanımlamalar inşallah anlatışımızı kolaylaştırır diye düşünüyorum ama.
0: Zihinlerde yer ettiğine eminim. Yaklaşık 2-3 hafta önce son kafilemiz döndü hacdan. Medine'den gelenler herhalde evet ben bu ezanı hatırlıyorum. Küçük farkıydı. Şimdi fark ettim. Buna bir isim de artık koyabildim demişlerdir diye düşünüyorum. Hemen bir başka ilahiyle örnek verelim mi?
1: Hicaz makamına kıymetli sorun.
0: Yine bestesi Neyzen Hakan Alvan'a ait.
1: Evet, güzel iki beste bir, üst üste denk geldi Hakan Alvan'ın.
0: Evet, güzel bir Hicaz makamında evet. İlahi sizden dinleyeceğiz. Efendim, Esselam ey Ahmedi Muhtar olan son Nebi.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Ahmet Efe'ye ait, bestesi Neyzen Hakan Alvan'a ait, güzel bir Hicaz makamında ilahiyi Doktor Agah Terzi yorumuyla dinledik. Kıymetli üstadım, ağzınıza sağlık ve ona kıymetli sazendelerimiz eşlik etti. Utta Hüseyin Yıldır, Kanun'da Emin Bayram, Çelo'da Yiğit Ateş'i dinliyorsunuz. Kıymetli sazendelerimize de teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Allah bizlere razı olsun. Eşlik ediyorlar. Gülniyaz programının neredeyse en başından beri bizlerle birlikteler. Stüdyomuzda onları da konuk ediyoruz.
2: Eyvallah.
1: Hicaz makamı dedik. Muhabbetimize devam etmek isteriz.
2: Evet, tabii Hicaz makamının geniş bir aile olduğundan bahsettik.
1: Ha, o i̇şte, ince detaylar vardı tabii, kendi içerisinde.
2: İşte Uzzal'dı, Hümayun'du, normal Hicaz'dı, Zirgüle'ydi vesaire. Ama bunları kısaca, belki bizi dinleyen müzisyen adayı kardeşlerimiz de vardır, müzikle uğraşanlar vardır. Ucundan kenarından notaya, solfeje başlamış olanlar vardır. Onlar için bir cümleyle izah edeyim.
1: Evet, nasıl ayırt edilir onlar?
2: Evet, Hicaz makamında eğer neva üzerinde rast biraz fazla kullanılıyorsa bu normal Hicaz'dır. Yani rast, neva üzerinde rast. Eğer ki neva perdesi üzerinde uşşak daha baskınsa buna Uzzal makamı diyoruz. Eğer ki içinde Nişabur geçkisi varsa ve çift yedenli ise böyle ve do si do re gibi böyle inerken bir natürel si alır si bemol yerine, Nişabur diyoruz buna. Bu varsa ve çift yedenliyse buna da Hümayun diye bir tanımlama yapabiliriz. Tabi bunlar teknik tabirler ama bir müzisyen adayı varsa, dinliyorsa veyahut da bir enstrüman çalıyorsa bu dediğimi anlamış olacak. Yani güçlüsü neva üzerinde rastsa Hicaz, neva üzerinde ağırlıklı olarak uşak varsa Uzzal, Nişaburlu bir trafik sergiliyorsa da Hümayun diye bahsedebiliriz. Aynı perdelerin kullanıldığı varsayılırsa.
1: Bu musiki adayı kıymetli dinleyicilerimize, konservatuvar sınavlarına hazırlanan, belki de farklı yarışmalara ya da seçmelere hazırlanan kıymetli dinleyicilerimize Allah kolaylıklar versin. Kolay bir iş değil gerçekten bu mirasa sahip çıkıp onu yaşatıp ve sonraki nesillere aktarmak. Gerçekten elbette. İşler öyle dinlenildiği gibi, ilahi dinleyip geçmek gibi, musiki dinleyip geçmek gibi değilmiş bu anlattıklarınızdan da yola çıkarak her seferinde bunu söylüyorum.
2: Ama göz güzel. Korkutmak da istemiyorum. Bu anlattıklarımız musikiyle merak saranların da gözünü korkutmasın. Bu işin aslında bir matematiği var. Bu evet. İşin içerisine girildikten sonra birbiriyle hep ilintili olduğu için zincirleme bir şekilde, hızlı bir şekilde öğrenim görebilirler.
1: Kabahat sizin gibi kıymetli üstadlarımız da. O kadar kolay gösteriyorsunuz ki icraları. Sırasında bizlere ne varmış ben de söylerim izlenimi bende bazen oluyor, yalan yok. Ama işte bu bilgileri duyunca eyvah diyorum, eyvah da demiyorum daha doğrusu. Ne kadar kadim bir mirasımız var, ne kadar böyle temelli, bu çok önemli.
2: Elbette.
1: Temelli bir binamız, bir mirasımız, bir musikimiz var. Bu kadar detayları var üstadlarımız, ecdadımız oluşturmuş o binayı, bugüne taşımış. İnşallah bundan sonra da bu mirasımız nesiller boyu geleceğe aktarılacak bu şekilde.
2: Eyvallah.
1: Hicaz makamından bahsediyoruz. Hemen bir örnek daha kıymetli dinleyicilerimizle paylaşalım mı?
2: Elbette.
1: Önümdeki notlarda güftesi Yusuf Dursun'a ait. Bestesi de çok bilindik bir sanatçımıza ait aslında.
2: Evet, halk müziği sanatçımız, kıymetli ağabeyimiz. Kahramanlı türküleriyle gönüllere tat kurmuş ağabeyimiz. Esat Kabaklı'ya ait bestesi. Okumamı rica etmişti bir albüm yaptığımda. Bu 4-5 sene önceki bir bestesi.
1: Evet.
2: Birkaç sene, 2 sene önceki albümümüzde de seslendirmek nasip oldu.
1: Albümden dinleyelim o halde.
2: Olur, albümden dinleyelim.
1: Esat Kabaklı üstadımıza da selamımız olsun.
2: Eyvallah.
1: Gülniyaz programında. O albümden Zikri Allah, Yüreğimde Yangın Var isimli Hicaz makamında ilahi Doktor Agah Terzi'nin o güzel albümünden dinliyoruz.

0: Gülnias.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülnias programımızın ilk bölümü geride kaldı diyebiliriz. Aslında tam ortasındayız programın. Bu andan itibaren dinleyicilerimize, şimdi dinlemeye başlayan dinleyicilerimize hatırlatalım. Programın bütün kayıtlarını, önceki bölümlerinde kayıtlarını Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde izleyebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızı Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo, Diyanet Risalet Radyo sosyal medya hesaplarını da takip ederseniz yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok kıymetli yol gösterici. Takip etmenizi, beğenmenizi, yorum yapmanızı istirham ediyoruz. Gülnias programının bu bölümünde Hicaz makamını ele aldık. Hicaz makamında birbirinden güzel ilahileri sizlerle paylaştık. Son iki ilahimize herhalde vaktimiz var diye düşünüyorum kıymetli üstadım. Ama öncesinde şeyi merak ediyorum. Hep dedik ya, makamlar günlük hayatımızda aslında sürekli karşımıza çıkıyor. Hep de söylüyorum, ezan-ı Muhammedi makamlar çerçevesinde icra ediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim tilavetleri de aynı şekilde. Biz gün içerisinde ezan-ı Muhammedi'yi hangi vakitte Hicaz makamında daha çok dinliyoruz?
2: Evet, Hicaz makamında ezanlarımızı yatsı veyahut da ikindi vakitlerinde daha sıkça duyuyoruz. Rast okunan yatsı ezanları da var ama Hicaz okunduğu daha yaygındır, yatsı ezanlarının Hicaz okunduğu. Ama bazen ikindi ezanlarının da Hicaz okunduğunu müşahede ediyoruz. Normalde ikindi rast okunması daha, çünkü ikindi vaktine de mahsus bir sakinlik, dinginlik vardır. Rast makamı o vakte daha uygundur, ağır başlı olması hasebiyle.
1: Cuma selaları ya da cenaze selaları, onda da Hicaz makamı kullanılıyor.
2: Şimdi Hicaz makamı salalarımızda, bizim salalarımızda Hicaz makamı yok.
1: Yok.
2: Dilke Şaveran makamı veyahut da Hüseyin'i makamı daha yaygındır.
1: İleriki
2: zaten Dilke Şaveran ve Hüseyin makamı da yakındır inşallah. O makamları da değineceğiz. Ama çok aşina olduğumuz ezanlar dışında bir de nenni var mesela Hicaz. Uyusun da büyüsün nenne.
1: Buyurunuz
2: çocuklarımız
1: efendim,
2: okuduğumuz makam. Uyusun da büyüsün nenni, tıpış tıpış yürüsün nenni. Mesela bu Hicaz makamıdır. O Eyvallah. Hicaz perdesi çok barizdir. Bunun bizde bir sakinleştirici, bir dinginleştirici tarafı da vardır. Biz Hicaz makamını bazen hüzünlenmek için, bazen dinginlenmek için, bazen de böyle bir acıyı dile getirmek için kullanırız. Bu Batı müziğinde tam tersidir. Batı müziğinde bu majör perdelerdir. Minör perdeler Batı'da biraz daha sevinç
1: onlar ifadesi, coşkunun ifadesi olarak mı kullanıyorlar?
2: Tabii majörü, Hicaz perdelerini, majör perdeleri coşku ve sevinç eserlerine daha çok kullanıyorlar. Hüzün ve kederi onlar minör perdelerde. Biraz daha bizdeki Kürdi'yi, belki Uşak zaten yok onlarda. Nihavent gibi makamlarda, bizde Nihavent hep coşkuludur. Onlarda biraz daha hüzün veyahut da acıklı durumları anlatmak için minör sesler kullanırlar.
1: Çok enteresan bir ayrım. Evet. Farklı
2: işte aslında, kültür farklılığı.
1: Evet, kültür
2: bizim
1: farklılığı.
2: Bizim hüzünlenmemizle onların hüzünlenmesi bile tutmuyor. Yani farklı kültürler, farklı yaşanmışlıklar, farklı badireler atlanması, farklı kulak aşinalığı, sizin yediğiniz yemeklerdeki farklılıklar gibi melodilerde de farklılıklar oluşmasını sağlıyor.
1: Hemen onlardan bir örnek daha dinleyelim mi? Sıradaki eserimiz bize yine böyle bir dinginlik verecek herhalde, öyle
2: İnşallah.
1: Değil mi?
2: İnşallah.
1: Hazreti Pir güftesi, Niyazi Mısri güftesi.
2: Tabii bu eserde biraz önce dedim ya, Hicaz makamı çıkıcı ve inici bir
1: evet.
2: makam. Hem çıkıcı tarafı var tiz bölgede genişlen, hem pes bölgede. Mesela bu bölgede, tiz bölgede biraz daha bir coşkuyu da ifade eden nameler, cümleler var. Sadece dinginlik değil. Hani dedim ya, bazen coşkuyu da Hicaz makamıyla elde ederiz ama ağırlıklı olarak hüzün ve acı da işlenir Hicaz makamında. Hepsine, hem bizde hüzün var hem neşe var. Bu makamda da neşeli tarafını göreceğiz inşallah.
1: Gir sema zikr ile gel yana yana hu deyu.
2: Ha, Niyazi Mısri güftesidir.
1: Evet, Doktor Agah Terzi icrası ile dinliyoruz.
2: Eyvallah.

0: Gülnias.
1: Efendim Gülnias programının bu bölümünün yavaş yavaş artık sonlarına giriyoruz. Güzel bir Hicaz makamında ilahiyi Doktor Agah Terzi'den dinledik. Zira bu bölümde Hicaz makamını sizlere anlatma gayretindeydik. İlahilerle birlikte örnekler de vererek, hatta ezanlardan da örnek verdi. Hangi makam, hangi vakitte Hicaz makamı daha çok kullanılır? Kıymetli üstadımız, sanatçımız Doktor Agah Terzi bizlere anlattı. Üstadım, programımızı artık nihayete erdiriyoruz. Hicaz makamı diğer makamlarımızda olduğu gibi anlat anlat belki bir programa sığmayacak detaylara sahip makamlarımızdan bir tanesi. Ama toplamak gerekirse Hicaz makamı ile alakalı neler söylemek istersiniz?
2: Hicaz makamı Türk müziğimizin içerisinde başka kültürlerle de etkileşime girmiş önemli makamlardan birisidir. Yani bazen Azerbaycan musikisinde kullanılmış parçalar bizim kültürümüze geçerken kendi kültürümüze göre sesleri biraz da değiştirmişiz. Mesela Nazende Sevgilim diye herkesin bildiği evet. bir eser var. Mesela Değdi Saçlarıma Bahar Külü Hicaz'dır. Ama bir Azeri'den bu eseri dinlediğiniz zaman o Hicaz perdeleri daha farklı çıkacaktır. Bizim musikimizin icrasıyla dinlediğinizde Hicaz perdeleri farklı çıkacaktır. Bu kültür farklılığıdır. Makamın kendi farklılığı dışında bir de kültürler arasında icra ve genetik farklardan dolayı farklı duyumlarımız vardır. Ama Hicaz makamını bazen coşku, bazen acılarımızın dile getirilmesi, bazen çocuklarımızı uyutmak, dinginleştirmek, sakinleştirmek
1: için. Öyle değil, ne güzel bilgi doğru. Ninni de aynı şekilde evet. Hicaz makamında annelerimiz icra etmişler.
2: Aynı makamda Nenni ile çocuğumuz sakinleşirken değmem benim gamlı yaslı gönlüme ilahisinde de hüzünleniriz. O da Hicaz makamıdır.
1: Evet.
2: Veyahut da biraz önce seslendirdiğimiz Girsema Zikrile eserinde de bir zikir coşkusunu yaşayabiliyoruz. Hicaz makamı çok geniş bir makamdır. Her duyguyu yeteri şekilde ifade edebilme kabiliyetine sahip bir makamdır.
1: Efendim bir Yunus Emre güftesi var programımızın son bölümünde. Bestesi Şeyh Mesut Efendi'ye ait.
2: Eyvallah.
1: Bununla veda edelim mi?
2: Tabii üstadım? Çok güzel olur.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gülnias programının bu bölümünde Hicaz makamını ele aldık. Hicaz makamından birbirinden kıymetli ezgileri, ilahileri Doktor Agah Terzi Üstadımız sizlere ulaştırdı. Kıymetli Üstadım bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Ben Rabbim teşekkür
1: sizlerden
2: ederim.
1: Razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
1: Kıymetli sanatçımıza, üstadımıza, hocamıza Utta Hüseyin Yıldır, Kanun'da Emin Bayram, Cello'da Yiğit Ateş eşlik etti. Kendilerine de teşekkür ediyoruz bir kez daha. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi sesimizi size ulaştırmamızda bizlere yardımcı oldu. Programımızı Reyhan Sevinç Hanım Efendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum. Efendim sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Her zaman olduğu gibi elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Bundan da çok mutluyum, çok memnunum. Çünkü Gülnias programında ben de öğreniyorum. Tıpkı sizler gibi kulağımı güzel musikiyle, ilahilerle, ezgilerle doyurduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu fırsatı veren Yüce Rabbime, nasip eden Yüce Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Efendim önümüzdeki haftaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Gül Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Almanya'dan Sami Arvas, Mesut Kurtiş'ten Aşkınla Yansın Özüm, Sivas'taki eşim Esra Arvas, oğullarım Ahmet Burak ve Bekir için istiyorum. Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Halil Necipoğlu'dan hak bir gönül verdi bana ilahisini. Gurbetteki tüm akrabalarıma ve sevdiklerime istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, din olmadan ahlak olmaz mı? Yani ahlaklı olmak için dindar olmak mı gerekir? Dindar olup ahlaklı olmayanlar olduğu gibi inanmayıp ahlaklı olanlar da bulunmaktadır. Bunu nasıl anlamalıyız?
1: Kutuplaştırmaya ve çarpıtmaya çok meraklıyız. Mesela kadın ve erkek. İkisini hemen karşı karşıya getirip hangisi ikilemine düşüyoruz? Ya o ya öteki demeye zorlanıyoruz. Belki de bıktırılıp ne o ne öteki dememiz isteniyor. Cinsiyetsizlik böyle başlıyor. Bu arada hem o hem öteki şeklindeki doğru şıkkı ıskalıyoruz. İnsanlığın kadın ve erkek zıt cinsiyetleriyle devam ettiğini unutuyoruz.
0: Hocam, ben din ve ahlak demiştim. Siz kadın ve erkeğe götürdünüz konuyu.
1: Bir yere götürmedim. Meselelere yaklaşım yanlışlığımızı göstermeye çalışıyorum. Kadın ve erkek, din ve bilim, din ve ahlak gibi konularda hep aynı yanlışı yapıyoruz. Mutlaka birini tercih etmeye zorlanıyoruz. Art niyetli bir sosyal mühendislik çalışmasıyla karşı karşıyayız.
0: Peki din ve ahlak ilişkisi nasıl olmalı?
1: Sosyal bilimcilerin tarifinde din, inançlar ve ibadetler bütünüdür. İslam alimlerinin tarifinde ise akıl sahiplerini özgür seçimleriyle hayırlı sonuçlara ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür. Bu tarifler birbirinden kopuk değil, sadece bakış açıları farklıdır. Sosyal bilimciler gözlem ve inceleme yöntemiyle dinin toplumsal görünümünü açıklarken, İslam alimleri dinin insan bakımından ne anlama geldiğini ifade ediyorlar. Bütün dinlerde inanç ve ibadet boyutu iki ana

0: mı unsur olarak bulunur. Ancak dinin kaynağı, insana biçtiği değer ve koyduğu hedef çok önemlidir. İşte Müslüman alimler bunları da tarifin içeriğine dahil etmişlerdir. Onlara göre din, kuralları yaratıcı tarafından konulan, insanın aklına hitap eden ve özgür iradeyle seçilen, her iki dünyada da hayırlı sonuca ulaştıran kanunlar bütünüdür.
1: Hocam, ahlak nerede duruyor?
0: Ahlak, toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları diye tanımlanır. Dikkat edilirse, burada davranış anahtar kavramdır. Aslında ahlakın kendisi nötrdür. Davranışlar iyi ise ahlak iyidir, kötü ise kötüdür. İyi ve kötüyü belirleyen ise tarifte geçen kurallardır. Burada temel soru şudur. Kurallar kimin içindir ve kim tarafından konulur?
1: Evet, bu soru önemli.
0: Kuralların muhatabı insandır. Dolayısıyla kurallar insan içindir. Kuralları kimin koyacağına gelince burada iki seçenek vardır. Ya insanın kendisi ya da dışındakiler koyar. Eğer kuralı koyan kişinin kendisi ise o takdirde herkes kendine göre kural koyacağından hem cinsleriyle çatışma yaşayabilir. Kural koyan insanın dışındaysa bu ya toplumdur ya başka kişidir. Buna göre insan kendi dışındaki bir otoritenin koyduğu kurala uymak durumundadır. Eğer insan kendi dışındaki otoritenin koyduğu kurala uymayı kabul ediyorsa, o takdirde kendisini yaratan ve bütün evrene hükmeden Yüce Allah'ın koyduğu kurala neden itiraz etsin?
1: Belki de baskı oluşturacağını düşünüyor.
0: Bu gerekçe diğer otoriteler tarafından konulan kurallar için de geçerlidir. Kaldı ki insanlar genellikle kişi lehine kural konulmasından şikayetçidir. Çünkü kuralları koyanlar insan olursa, bal tutan parmağını yalar atasözüyle ifade edildiği gibi, kendi çıkarlarını gözeten ve önceleyen bir düzenleme yapabilirler. Çünkü her insan ihtiyaç sahibidir ve kendi ihtiyacını önceleyen bir düzenleme yapmak ister. Bu da diğerlerinin mağdur olmasına yol açar. Halbuki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Yüce Allah, kişisel veya ihtiyaç odaklı bir düzenleme yapmaz. Yani Allah'ın koyduğu kurallar yansız, dengeli ve hakkaniyetli olur.
1: Hocam, hiç kural ve otorite olmasın denilemez mi?
0: Bu da çözüm değil. Çünkü insan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. Her bireyin ihtiyacı farklı olabileceği gibi zıt da olabilir. Söz gelimi tatilciler güneş ister, çiftçiler yağmur. Diğer taraftan tatil yapmak herkes için güzeldir. Bir toplumda herkesin aynı anda tatile çıktığını düşünelim. Hayat durur. Tatil dışında hiçbir ihtiyaç karşılanmaz. Kim ne yiyecek, ne içecek, genel ihtiyaçları kim karşılayacak?
1: İşi çıkmaza soktunuz hocam.
0: Evet, kuralsızlık çıkmazdır. Davranış varsa kural olmalıdır. Kuralların da adil, hakkaniyetli ve farklılıkları gözeten nitelikte olması gerekir. Bazen bir kuralın herkese eşit uygulanması doğru olur, bazen de herkesin durumuna ve konumuna göre farklı kuralların uygulanması doğru olur. Öte yandan kural kadar muhatabın durumu ve uygulayıcının niteliği de önemlidir. Kural ne kadar iyi olursa olsun, eğer muhatabın durumu gözetilmezse veya uygulayıcı iyi niyetli ve nitelikli olmazsa, yararlı bir sonuç çıkması bir yana zarar ve zulüm bile doğabilir.
1: Gene bir çıkmaza girdik hocam.
0: Doğru, ama her çıkmazın bir çözümü vardır. Burada çözüm kişiye yönelik iç kontrol mekanizması oluşturmaktır. Buna psikolojide otokontrol denir. Bunun ahlaktaki karşılığı vicdandır. Ancak vicdanın da tek başına anlam ifade etmediği tecrübeyle sabittir. Vicdanın işlerliği, sağlam kurallar, adaletli uygulanma ve denetlemeyle gerçekleşir. Çünkü kurallar vicdanın ölçüsüdür. Ölçüsü olmayan vicdan tam vazife yapamaz. Kurallar ise eğitimle kazandırılır ve işlevsel hale gelir. Yüce Allah'ın koyduğu kuralları peygamberleri vasıtasıyla göndermesinin hikmeti de budur. Çünkü peygamberler ilahi kitabı getirmenin yanında kuralları insanlara öğretme yönüyle öğretmen ve eğitimcilik görevleri bulunan insanlardır.
1: Kıymetli hocam, bazen eğitimli insanlarda da ahlaki sorunlar görüyoruz.
0: Bazen eğitim de tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü insanların ihtiyaçları, beklentileri ve tamahkarlıkları yükseldiğinde karşısındakinin hak ve menfaatlerini göz ardı etmeleri veya çiğnemeleri mümkün olabilmektedir. İşte bu yüzden Yüce Allah gönderdiği dinin yanında başka bir kontrol mekanizması koymuştur. O da insanların davranışlarını ve sözlerini kayda geçiren yazıcı melekler. Bu meleklerin insanla çıkar çatışmaları olmadığından tuttukları kayıtlar yansız, adil ve doğrudur. Böylece vicdan, birincisi Allah'ın peygamber aracılığıyla gönderdiği kurallara, ikincisi de melekler tarafından denetleme mekanizmasıyla çift yönlü desteklenmiş olmaktadır.
1: Öyleyse din vicdanının ölçüsü ve ahlaki kuralların teminatıdır.
0: Tam da onu demeye çalışıyorum. Din ve ahlak arasında bir zıtlık veya çatışma değil, birbirini destekleme ve besleme bulunmaktadır. Din olmadan, ahlakın veya ahlak olmadan dinin işlevsel olması zordur. Çünkü bu ikisi iç içe ve birbirini tamamlayan unsurlardır. Dikkat edilirse, ilahi dinlerde ahlaka vurgu en üst düzeydedir. Amaç, hayatın tutarlı ve dürüst yaşanmasıdır. İnanç ikiyüzlülüğü anlamına gelen münafıklığın, İslam'da küfürden daha kötü görülmesinin nedeni, içinde barındığı tutarsızlık, aldatma ve insanları küçük görmedir.
1: Ancak ahlaklı olmayan dindara ne demeli?
0: Bu tür insanların sadece ahlaklarında değil, dindarlıklarında da sorun ve eksiklik vardır. Dinin üç boyutu bulunur: İnanç, ameli kurallar ve ahlak. Bunlar birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Birinde meydana gelen eksiklik, diğerine aynı oranda yansır. Söz gelimi inançta eksiklik, ibadetlerde gevşekliği, haram helal sınırını gözetmemeyi ve davranışlarda bozulmayı getirir. İnanç kalpte olduğu için görülmez. Bu yüzden inanç eksikliği, ibadet ve davranıştaki gevşeklik ve bozuklukla ölçülür. Allah ve ahiret inancı olmayan veya zayıf olan kişinin, insanların yanındaki davranışıyla onlardan ayrıldığında sergilediği davranışının farklı olması bu yüzdendir. Bir Müslüman her nerede olursa olsun, Yüce Allah kendisini biliyor, görüyor ve duyuyor inancında olduğundan ahlaksızlık yapamaz. Eğer ahlaksızlık yapıyorsa, hem inancında, hem ibadetlerinde, hem de helal haram sınırını gözetmede bir bilinç eksikliği var demektir.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.

Merhaba sevgili dostlar, Tarif ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, Balıkesir'de ilki 15. yüzyılın ikinci yarısında Vezir-i Azam Zanus Paşa tarafından yaptırılan ve özellikle çok muhteşem bir imar yapısı olarak karşımızda duran külliyeye doğru, Balıkesir'in müstesna bir yerine doğru sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Zanus Paşa Külliyesi bizleri bekliyor. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Han devrinde vezir-i azamlık ve kumandanlık yapan Zanus Paşa tarafından 865 yılında inşa ettirilmiş bu külliye. Günümüzde cami, türbe, muhakkithane ve hamamdan müteşekkil bir külliye efendim burası. Vaktiyle imaret, bedesten ve çarşıda bu külliyenin içerisindeki yapılardan birer tanesiydi. Zanus Paşa'nın oğlu Mehmet Bey'in cami avlusunda yaptırdığı mektep de miladi olarak 1897 depreminde maalesef ortadan kayboldu. Külliyenin Evâil-i Cemâziyel Evvel 866 tarihli bir vakfiyesi mevcut. Hicri 985 senesinin Recep ayının 8'inde bir belgeden külliyenin bu tarihten önceki bir depremde büyük hasar gördüğünü anlıyoruz efendim. Özellikle Cami-i Şerif'in üst örtüsü ve kagir desteklerinin, imaret ahırının ve türbenin kubbesinin zarar gördüğünü biliyoruz efendim. İstanbul'dan gönderilen Mahmut Ağa adlı mimarın çabalarıyla onarılmış ve bu külliye yeniden ayağa kaldırılmış. 1897 yılındaki depremde tekrar ağır hasar görmüş ve cami bir dönem kapalı kalmış. 1904 yılında dönemin mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yıkık haldeki eski Cami-i Şerif'in temelleri üzerine bugünkü Cami-i Şerif inşa ettirilmiş. Yapının inşasında Rum ve Ermeni ustalar çalışmış. Revaklı düzenlemeye sahip, ortasında şadırvanın yer aldığı geniş bir avlusu bulunan, iki payeye oturan altı kubbeli ya da dört payenin taşıdığı dokuz kubbeli planıyla enine gelişmiş bir yapıyı gözümüzün önüne sermekte. İlk camiden günümüze kuzey kapı üzerindeki mevcut kitabe ile minber ulaşabilmiş. Avluda yer alan ve 12 gen mermer bir havuza sahip olan şadırvanın çokgen sütunlarla biçimlenen her yüzünde birer çeşme mevcut bulunan muhteşem bir hali var efendim. Yuvarlak beton kolonlara oturan kubbeli dış yapısı yeni bir yapı olduğunu bizlere söylemekte. Avlunun batı yönünde bodur bir sütun üzerinde güneş saati mevcut. Fevkani olarak ele alınan kareye yakın dikdörtgen planıyla kuzey-güney doğrultusunda uzanan Cami-i Şerif, düzgün kesme taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiş. Kıymetli dostlar, harim mekanı ortada dört kare payeye oturan iki yönlü yuvarlak kemerlerle dokuz bölüme ayrılmış. Merkezi kubbeyi taşıyan kemerler daha yüksek tutulmuş. Geçişin pandatiflerle sağlandığı kubbe sekizgen bir kasnağa oturmakta. Güney duvarında hafif çıkıntı teşkil eden mermer mihrap sivri kemerli, yarım daire nişli. İki yanı yüksek kaideli, korint başlıklı çifte sütunlarla sınırlanan mihrabın süslemesinde barok üslubunun etkilerini görüyoruz. Özgün mermer minber ise klasik unsurları barındıran bitkisel kompozisyonlu yoğun süsleme programıyla dikkatimizi çekiyor. Kıymetli dostlar, minare kaidesine bitişik durumda yer alan muvakkithane beşgen planlı olarak tezyin edilmiş. Efendim, malumunuz Cami-i Şerif'in hemen güneyinde Zanus Paşa'nın türbesi yer almakta. Türbe sekizgen planlı ve üzeri kubbeyle örtülmüş durumda. Kapısı üzerinde görülen rika yazılı kitabede Zanus Paşa'nın adı geçiyor. Barok unsurları ile dikkat çeken türbede köşelerde yivli sütunlar üzerindeki başlıklara oturan yuvarlak kemerlerin oluşturduğu cephelerde yuvarlak kemerli pencereler açılmış. Türbenin kubbesi ahşap olup içten Bağdadi sıvalı, dıştan kurşun kaplı. Yapıda Zanus Paşa'dan başka eşi Sıddi Nefise Hatun'un da kabirleri yer almakta. Kıymetli dostlar, vakfiyede sözü edilen bir hamam var. Bu hamam Cami-i Şerif ile birlikte yapılmış, öyle anlıyoruz. Moloz taş ve tuğla ile inşa edilen yapı çifte hamam olup daha büyük tutulan erkekler kısmı dışa taşkın taş kapısı ile dikkatimizi çekiyor. Efendim, ilk yapıldığı zamanlarda cami, türbe, muvakkithane, hamam ve özellikle imaret, bedesten ve çarşı ile müteşekkil muhteşem bir külliye olarak
dizayn edilen, tasarlanan, imar edilen bu muhteşem Zanuspaşa Külliyesi hakikaten Osmanlı dönemi mimarisiyle alakalı çok güzel örnekler bizim gözümüzün önüne sermekte. Lakin geçirmiş olduğu tahribatlar, depremler, harikulade olan o muhteşem yapıyı maalesef günümüze eksilterek gelmesine sebep olmuş. Nihayetinde biz bu yapıyı tamam olarak, bütün olarak görmeyi çok arzu ederdik. Lakin elimizdeki kayıtlardan elde ettiğimiz bilgilere göre, sizlere aktarmış olduğumuz bu bilgilerde, bu yapının bir zamanlar hakikaten büyük bir külliye olarak hizmet ettiğini, ama günümüzde camisiyle ve türbesiyle, birazcık da belki günümüzde çok fazla kullanılmasa da, Muhakkit Hanesi'nin ve hamamın kalıntılarıyla da hizmetine devam etmekte. Zanuspaşa Külliyesi'nden ve

0: Özellikle Anadolu'muzun güzide şehirlerinden biri olan Balıkesir'den sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip,

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Zeki Bulduk'un kaleme aldığı Hüzünlü Yüz. Kitap Ayracı'nın önceki bölümlerinden birinde Bozkır'da Esen Rüzgar kitabını tanıttığımız, kalemi tesirli, yüreği yazdıklarından büyük bir yazar diye niteleyerek takdim ettiğimiz Zeki Bey'in Hüzünlü Yüz adlı kitabı biyografik bir eser. Hikaye, roman, anlatı, deneme, mektup ve biyografi kitapları yazan Zeki Bulduk'un bu eserinde yazarın kendi üslubuyla anlattığı yazar, şair, sanatçı, sinemacı isimler yer alıyor. Yazarımız bazı isimleri aralarında geçen dostane anılarıyla birlikte yad ederken bazılarını ise hiç yüz yüze gelmediği halde onlara karşı hissettiği derin duygular eşliğinde kaleme almış. Hepsinin ortak noktası derinlerden gelen hüzün duygusu. Hüzünlü Yüz bu kitap için pek isabetli bir isim olmuş. Kitabın arka kapağında yer alan yazarın dilinden kısa tanıtım yazısı şöyle: "Dünyada acı da var, yokluk da. İhanet de var, kötülük de. Ama biliyorum ki iyilik de var, insanlık da. Ben iyiliğin de iyi insanların da nasip olduğuna inandım. O iyi insanların kiminin kitabını okudum, kiminin filmini izledim, kimindense nasihat dinledim. Gün geldi içlerinden dostlarım oldu. Dertleştik, onlarla ferahladım. Onlarla yol aldım, onların ölmeyecek sözleri bana rehber oldu yolculuğumda. Ben en çok hüzünlü yüzlerini sevdim o güzel insanların. Dünya karşısında pes etmeyen engin gönüllerini sevdim. İyi ki tanıdım hüzünlü yüzleri." Yazarın en çok hüzünlü yüzlerini sevdim dediği o dost yüreklerin arasında kimler yok ki? Bir uyanış salası Aliya'dan, Erdem'in sebebi şair Erdem Beyazıt'a, yitik medeniyetin şairi Muhammed İkbal'den Erol Güngör'e, hikayemize kayıt düşen adam Ramazan Dikmen'den Yusuf Yalnızlığında bir adam İsmet Özel'e, çığlığın ardından çığlık atan adam Ömer Lütfi Mete'den inanmış adam Nuri Pakdil'e, ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar Neşet Ertaş'tan yürek tamircisi Fethi Gümuhluoğlu'na ve daha nicelerine. Bu başlıklar arasında adını zikretmediğimiz kitabın son hüzünlü yüzü olan Abdurrahman Arslan hakkında kaleme alınan yazıya gönül gözümüzü ve kulağımızı birlikte açalım. Abdurrahman Arslan ne demektir? Abdurrahman Arslan demek, selamın en samimi halinde durup zamanın en kekre yerinde bir an nefes alabilmektir. Abdurrahman Arslan demek, İbni Haldun'dan ve İbni Rüşd'den bu yana bize dair söylenmiş sözleri ağlamadan okuyabilmektir. Abdurrahman Arslan, kahramanın çehresine soytarı maskesinin yerleştirildiği bir çağda soytarıları deşifre eden yegane adamlardandır. Hani kavgada yalnız kaldığınız bir zamanda, bir sözüyle kavgayı zınk diye bitirecek tıynetteki mahalle sakinidir. Sözü bu yüzden kıymetlidir. İnsanların enerjilerinin, coşkularının, hatta ibadetlerinin bile boşa çıkartıldığı bir zamanda tüm kayıpların önüne bir ağ germe cüretini gösteren alimdir. Modern dünyada Müslüman olmanın mı yoksa Müslüman kalmanın mı daha elzem olduğu ikilemi içerisinden, alnının akıyla Müslüman olmak ve kalmak halinin sabır ve tevhid kelimelerini kaytarmadan yorumlamak üzerinden geçtiğini anlatan diplomasız hocadır. Uyumayı sevenlere tokat, kadirini bilenlere lütuf. Abdurrahman Arslan demek, bizim çağ karşısındaki tutumumuza atılan bir tokat demektir. İnsan hayatının sınırlı bir düzlemde yok edilmesi kolay bir nesne olmadığının kanıtıdır. Reel politikte kendini bir saat gibi kuran, papağanvari cümlelerle hayata cevap verenlere inat, tıkanmış idrak yollarımızı açmak namına sıkı sorular sormaktır Abdurrahman Arslan. Tevhidi aklı selimle anlatmaya çalışmak,
o kadar da önemli görülmüyor. Başkalarının sözlerinin daha dikkate değer bulunduğu zamanın ekranında. İşin özü de budur zaten. Eğer elinizdeki ürüne paha biçilemiyorsa müşterisi az olur. Bedelini ödemeye cüret eden az çıkar. Sayalım ki Yusuf Mısır köle pazarına çıktı. Onca izleyen arasından ancak kadrini bilenler, talep edenler listesine adlarını yazdırırlar. Abdurrahman Arslan'ın anlattığı kaybımız, Yusuf'umuz yani hikmetimiz. Bu sebepten hikmete sırtını yasladığını zanneden dostlarımız arkalarına bir baksalar iyi ederler. Zira Abdurrahman Arslan sırtını yasladığımız sütunun içinin boşaltıldığını, o sütunu sağlamlaştırmamız gerektiğini söylüyor. Vesselam. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde

Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Zeki Bulduk'un kaleme aldığı Hüzünlü Yüz kitabını konuk ettik. Sezai Karakoç'tan Erdem Bayazıt'a, Aliya'dan Erol Günger'e, İsmet Özel'den Nuri Pakdil'e, Cihan Aktaş'tan Mevlana İdris'e, Hasan Aycın'dan Mahmut Derviş'e birçok gönül ve kalem ehlinin okurla buluştuğu, samimi ve akıcı bir dille kaleme alınan bu kıymetli eseri okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplarla, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

فریاد، فریاد غم aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya feryadu figandır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara batmış, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmeyi dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlayan sonunda güler. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet ve merhamet iner. Nerede akarsu varsa orada yeşillik biter.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık.
2: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca işte şimdi rahatladım dedi.
1: Vay babacığım ha! Ne kadar ızdırap çekiyor.
2: Bunu duyan peygamberimiz, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de dedi.
1: Ey Allah'ım, Refik-i Ala'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
2: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
3: Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
4: Ömer.
3: Münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir.
0: 159. Bölüm.
2: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Ömer patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Elinde kılıcıyla sağa sola gidiyordu. Kendine söylenenleri duymuyordu bile. Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz mescide geldi.
3: Bir daha söylüyorum. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
4: Ebu Bekir geldi. Ömer'i o sakinleştirir belki.
5: Peygamberimiz nerededir?
4: Ayşe'nin evinde.
5: İçeri girmeye müsaade var mıdır?
4: Resulullah vefat etti Ebu Bekir. Bundan sonra izin almana gerek yok.
5: Vallahi Resulullah vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Rabbin sana iki kere ölüm acısını tattırmayacaktır. Sen mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun. Bundan sonra senin için ölüm yoktur. Benim peygamberim, benim dostum. Sen sağ iken de güzeldin, ölürken de.

0: Hazreti Ebubekir peygamberimizin evinden mescide çıktığında Hazreti Ömer'i kabına sığmaz bir halde sağa sola koştururken buldu. Ona seslendi ama sesini duyuramadı.
1: Otur artık Ömer.
2: Bir daha söylüyorum.
1: Otur artık Ömer.
2: Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
1: Ömer, sana diyorum. Otur artık. Yüce Allah size öleceğinizi haber verdiği gibi peygamberine de daha aranızda sağ iken ölüm haberini vermiş. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir buyurmuştur. Yüce Allah kendi zatından başka her şeyin yok olacağını, hükmün ona ait olduğunu ve hepimizin ona döndürüleceğini söylemiştir. Ey insanlar, dikkat edin. Sizden kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed aleyhisselam ölmüştür. Sizden kim de Allah'a ibadet ediyorsa hiç şüphesiz Allah haydır, ölümsüzdür.
0: Hazreti Ebubekir'in bu sözleri ashab-ı kiramın gerçeği kabullenmesini sağladı. Hazreti Ebubekir sözlerine şu ayetlerle devam etti.
1: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
0: Ashab-ı kiram bu ayetleri ilk defa duyar gibiydi. Hazreti Ömer'in elinden kılıcı düştü, dizüstü çöktü kaldı.
1: Beni duydun değil mi Ömer? Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
2: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim. Şimdi anladım ki Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Allah'ım bize dayanma gücü ver.
3: Amin.
1: Yüce Allah Muhammed aleyhisselama Allah'ın dinini ayakta tutacak, Allah'ın emrini açıklayıp hakim kılacak, tebliğ vazifesini yerine getirecek ve Allah yolunda savaşacak kadar ömür verip yaşattıktan sonra onu vefat ettirmiştir. Resulullah size şüphe duyulmayacak bir yol bırakmıştır. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve dininize sımsıkı sarılın. Rabbinize mütevekkil olun. Allah'ın dini yaşayacaktır. Sözleri ise tamamlanmıştır. Allah dinini üstün tutanların yardımcısıdır. Aramızda Allah'ın kitabı bulunmaktadır. O bir nur ve şifadır. Allah Muhammed aleyhisselamı onunla doğru yola iletmiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler onun içindedir. Biz Peygamber aleyhisselamın sağlığında nasıl İslam'ı savunup onun için savaştıysak, bundan sonra da kılıçlarımızı bu yolda kullanacağız. Allah'ın emirlerine aykırı davrananlarla savaşacağız.
2: Anam, babam, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Biz senin ayrılığına nasıl dayanacağız? Allah sana itaati kendine itaat sayar. Cehennem halkı kendilerine azap edilirken keşke Muhammed'e uysaydık diye pişmanlık duyar. Senin faziletlerini anlatmaya bunlar yetmez mi?
0: Şimdi sıra Allah Resulüne karşı son vazifenin yerine getirilmesine, yıkanıp kefenlenerek ebedi yerine yerleştirilmesine gelmişti. Dışarıda bunlar yaşanırken içeride Hazreti Ayşe şaşkındı. Resulullah onun kollarında son nefesini vermiş ve acının sıcağıyla ne olduğunun farkına varamamıştı. Durumu idrak ettiğinde bir yastık alıp Resulullah'ın başının altına koymuş, yıkanıncaya kadar öylece Peygamber Efendimiz'i kucağında tutarak onu bırakmamıştı. Resulullah'ın naaşını Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl ve Üsame bin Zeyd yıkadılar. Vefat ettiğinde üzerindeki örtüyü kaldırdılar. Ancak kıyafetlerini çıkarmayıp gömleğinin üzerinden su dökerek ve gömleğiyle ovarak yıkadılar. Ardından Allah'ın Resulü üç parça beyaz bez içinde kefenlendi. Teçhiz işi salı günü tamamlandıktan sonra Resulullah'ın cenazesi odasındaki yatağının üzerine konuldu. Sonra erkekler cenaze namazını kılmak üzere gruplar halinde yanına geldiler. Hazreti Ali şöyle dedi:
3: "Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır."
0: Hazreti Ali bundan sonra peygamberimizin hizasında ayakta durarak şöyle dedi:
3: "Allah'ım, şahitlik ederiz ki Resulün kendine indirileni tebliğ etti. Ümmetine nasihat etti. Allah'ın dinini aziz kılana ve kelimelerini tamamlayıncaya kadar onun yolunda cihad etti. Ortağı olmayan Allah'a iman etti. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
4: Amin.
3: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
4: Amin.
5: Allahu ekber. Allahu ekber.
1: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
5: Amin. Allahu ekber. Allahu ekber.
0: Erkeklerin namazı bitince kadınlar, kadınların namazı bitince de çocuklar gruplar halinde namazlarını kıldılar. Resulullah'ın cenaze namazına kimse imamlık yapmadı. Resul-i Ekrem'in mezarının nasıl ve nereye kazılacağı konusunda yaşanan kararsızlığın ardından kabri kazması için Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ve Ebu Talha'ya haber gönderildi.
6: Peygamberimizi nereye defnedeceğiz?
7: Medine mescidine defnedelim. Minberin yanına olabilir.
8: Baki mezarlığına defnedelim.
7: Uhud'u da çok severdi.
1: Resulullah'ın her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir dediğini duymuştum.
6: Öyle mi Ebu Bekir?
1: Evet.
6: O zaman ruhu şerifini teslim ettiği yere, Ayşe'nin evine defnedeceğiz.
9: Evet, doğru. Oraya defnedelim. Oraya defnedelim.
10: Doğru söylüyor.

0: Peygamberimizin vefat ettiği yatağı kaldırdılar ve kabri oraya kazdılar. Efendimiz çarşamba günü gece yarısı defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem'le Resulullah'ın azatlı kölesi indiler. Peygamber Efendimiz defnedilmişti. O ana kadar onun vefatını kabullenemeyenler artık bu acıyla nasıl baş edebileceklerini düşünüyorlardı. Hazreti Fatıma definden dönen Hazreti Ali ve Hazreti Enes'in önünü kesti.
1: Ebul Hasan.
2: Buyur Fatıma.
1: Resulullah Aleyhisselam defnettiniz mi?
2: Evet.
1: Enes, sen de mi oradaydın?
3: Evet.
1: Onun üstüne toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? O rahmet ve merhamet peygamberiydi.
3: Gel Fatıma, geç. Otur şöyle. Bugün hepimizin gönlü elem dolu. Istıraptan başka bir şey hissetmiyoruz. Gel yavrum.
1: Gökyüzü karardı. Güneş ışığını kaybetti. Gece de gündüz de karanlıklara gömüldü. Peygamberden sonra yeryüzü ona duyduğu teessür ve şiddetli ızdıraptan dolayı bir kum yığını haline geldi. Varsın ona doğunun ve batının bütün şehirleri ağlasın.
3: Fatıma, gel yavrum, gel.
1: Beni babacığımın kabrine götürün.

0: babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordum. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
1: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri. Nübüvvetin 10. senesiydi. Allah'ın Resulü, sevgili eşi Hazreti Hatice'yi ve çok sevdiği amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Hüzün yılıydı. Müşrikler Hazreti Peygamber'e karşı baskılarını arttırmışlar ve işi eziyet boyutuna vardırmışlardı. Allah'ın Resulüne karşı yapılan bu kötülükler karşısında kızlarından biri üzülerek ağlamış ve bunu gören kainatın incisi, "Ağlama kızım, şüphesiz ki Allah babanı korur," diye teselli etmişti. Resul-i Ekrem tüm bu eziyetler sonrasında Mekke'nin güneydoğusunda 2 günlük yürüme mesafesinde olan Taif şehrine gitti. Lakin Taifliler Hazreti Peygamber'in davetini reddetmekle kalmamış, köleleri ve serserileri kışkırtarak üzerine salmışlardı. Yemyeşil yapraklar dökülmüş, güvenilen dallar kırılmıştı. Tüm bu yaşananlar Nurlu Nebi'yi hüzünlendirmişti. Ancak kendisinin de dediği gibi Allah onu korumuş ve lütuflandırmıştı. Takvimler 621 yılının Recep ayını göstermekteydi. Henüz hicret gerçekleşmemiş, yolcu ve yol arkadaşı Medine'ye doğru yola çıkmamıştı. Lakin alemlerin yaratıcısı Yüce Allah, kulu ve Resulünü bir gece yolculuğuna çıkarmıştı. Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Miraç'a yükseltmişti. Bu nasıl olabilirdi? Böyle bir şey mümkün müydü? O kadar mesafe bir gecede nasıl gidilebilirdi? Bunu duyan müşrikler bu durum karşısında Hazreti Peygamber'i zor durumda bırakacaklarını düşündüler ve buna sevindiler.
1: Nasıl yani, dün gece olanlardan haberiniz yok mu gerçekten?
2: Hayır yok. Çatlatmayın, sana da söyle, ne olmuş dün gece?
3: Evet, ne söyleyeceksen söyle artık.
1: Tamam, sakin olun. Kızmanıza gerek yok. Çünkü bu çok güleceğiniz bir haber.
2: Öyle mi? Neymiş bizi güldürecek bu haber?
3: Hadi söyle de gülelim o halde.
1: Muhammed var ya Muhammed.
2: Ne olmuş Muhammed'e?
3: Yine gökten haber mi gelmiş kendisine?
1: Gelmiş evet.
3: Bunun neyine güleceğiz be? Her zamanki söyledikleri işte. Aksine beni daha da öfkelendirdi.
1: Ama bu sefer gökten ona inmemiş. Muhammed. Muhammed göğe çıkmış.
2: Muhammed göğe mi çıkmış?
1: Evet. Dün gece biz uyurken o buradan ta uzaklara, Kudüs'e gitmiş.
2: Kudüs'e mi gitmiş?
1: Evet, Kudüs'e gitmiş ve dönmüş.
2: Yok canım, daha neler. İnsan bir gecede bu kadar yolu nasıl gider ve geri döner? Kimi kandırıyor bu? Kim inanır buna?
1: Evet, doğru dedin. Kim inanır böyle bir şeye, değil mi?
3: Bence kimse inanmaz.
1: Güzel, bu çok güzel. İşte şimdi bittin sen Muhammed. Şimdi seni rezil edebiliriz. Şimdi etrafındakileri senden koparabiliriz.
3: Doğru. Bu dediklerinden sonra kimse onun peşinden gitmez artık.
2: İyi de aklımın almadığı bir şey var. Durup dururken neden böyle bir şey söylesin ki Muhammed?
1: Neden söylemesin? O zaten büyülenmiş biri değil mi? Yalanlarıyla insanları kandırmıyor mu?
2: Ama bugüne kadar herhangi bir konuda onun yalan söylediğini duyan yok.
3: Bugüne kadar öyleydi ama bundan sonra öyle olmayacak.
1: Bugüne kadar söylemiş olduğu doğruların hiçbir önemi kalmayacak artık.
2: İyi de neden böyle bir şey söylesin ki? Neden mümkün olmayan ve çabucak aksi ispat edilecek bir iddiada bulunsun ki?
3: Onu bilemem ama bu durum çok işimize yarayacak. Hem tanrılarımızı inkar etmişti. İşte şimdi tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu anlayacak.
2: Tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu mu anlayacak? Ama bu söylediğin Muhammed'i haklı hale getirir. Eğer böyle dersek, Muhammed'in söylediklerini de hesaba katarsak, onun ilahının daha kudretli olduğunu kabul etmek zorunda kalırız.
1: Doğru. Bu durumda söylemiş oldukları, ilahının ona bahşetmiş olduğu şeyi düşünecek olursak, onun ilahını daha kudretli hale getirir. Kimseye böyle bir şey diyemeyiz, dememeliyiz.
3: Haklısınız.
1: Bence şöyle yapalım. Ebu Bekir'e gidelim. O Muhammed'in dostu. Eğer Ebu Bekir'i Muhammed'in yanından ayırırsak, diğerleri de ondan uzaklaşır. Onların dostluklarını bitirirsek, diğerleri de Muhammed'i terk eder. Neyin nasıl olduğunun önemi yok. Önemli olan Muhammed'i sevmelerini ve onun sözünü dinlemelerini engellememiz gerekiyor.
2: Evet, işte bu daha kurnazca bir yol. Onun sözünün güvenilirliğini zedeleyelim ki insanların kalplerinden onun sevgisini söküp alabilelim.
3: Hay aklınla bin yaşa.
1: Hadi o zaman Ebu Bekir'e gidelim.
0: Müşrikler aralarında konuşmuş, bir karara varmış ve kendilerince kurnazca bir plan yapmışlardı. Hazreti Ebu Bekir'i söylediklerine inandıracak ve Allah'ın Resulünden onu uzaklaştıracaklardı. Bu maksatla toplanıp Hazreti Ebu Bekir'e gittiler.
4: Madem diyecekleriniz var, buyurun sizi dinliyorum.
1: Sen akıllı bir adamsın Ebu Bekir. Ticaret iyi bilirsin, ticaret yapmanın zorluğunu da bilirsin. Kervan hazırlamak, onun güvenliğini sağlamak, hangi yollardan geçmesi gerektiğini bilmek, nereye, ne kadar zamanda gideceğini hesaplamak gerekir değil mi?
4: Evet, öyle.
1: Peki, eğer Kudüs'e gitmek istesek, nasıl bir yol izlemeliyiz Ebu Bekir?
4: Buradan kuzeye doğru gitmeniz gerekir. Medine istikametine, Hayber üzerinden ticaret yollarından gitmelisiniz.
2: Ne kadar sürer bu yolculuk?
4: Eğer Hayber üzerinden gidecek olursanız deveyle 40-50 gün sürer.
3: Peki atla gitmiş olsak ne kadar sürer?
4: 13-15 gün civarında sürer. Yükünüze, bineğinize ve yolcunuza göre bu süre değişir. Mekke ile Kudüs arası 280 fersaha yakındır.
1: Demek bu kadar mesafe var ha?
3: Çok uzakmış değil mi?
4: Evet, uzak.
1: Peki bir insan bu mesafeyi bir gecede gidebilir mi Ebu Bekir?
2: Ve aynı gece Kudüs'ten Mekke'ye dönebilir mi?
4: Bu soruların maksadı ne? Nereye varmak istediğinizi anlamadım.
1: Dostun Muhammed bunları bir gecede yapabileceğini söylüyor.
3: Hatta yaptığını.
2: Evet. Dün gece Mekke'den yola çıkıp Kudüs'teki Beytül Makdis'e gittiğini ve geri döndüğünü söylüyor.
1: Ne diyorsun bu duruma? Böyle bir şey mümkün mü?
3: Ya artık bu kadarı da fazla değil mi?
4: Bunu o mu söyledi?
1: Evet, evet, öyle olduğunu iddia ediyor.
4: Allah'ın Resulü böyle olduğunu mu söylüyor?
3: Ne kadar da saçma, değil mi?
4: Hayır değil. Eğer o böyle olduğunu söylemişse muhakkak doğru demiştir.
1: Demek sen Muhammed'in bir gecede Mekke'den kalkıp Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan da Mekke'ye geri döndüğünü kabul ediyorsun öyle mi?
4: Evet öyle, kabul ediyorum.
1: Nasıl olur, sen çıldırmışsın.
4: O söylediyse doğrudur, öyle olmuştur.
2: Biz Muhammed'in bu dedikleri karşısında senin ondan vazgeçeceğini düşünüyor. Sen bize tam akseni söylüyorsun. Hiç mi şüphe duymuyorsun Muhammed'den? Hiç mi yalan söyleyebileceğini düşünmüyorsun?
3: Evet, bizler bile birbirimize yalan söyleyebiliyoruz. Bazen işimize öyle geliyor ve bu sorunlarımızı çözüyor aslında. Siz Muhammed'in bu sözüne nasıl güvenebiliyorsunuz böyle?
4: Ben Resulullah'ın bunun daha da ötesinde söylediklerine inanıyorum. Sabah akşam semadan getirdiği vahiy haberlerini tasdik ediyorum. Siz onun söylediğine karşı benim onu terk edeceğimi mi düşündünüz? Ondan ayrılacağımı, onun söylediklerinin doğru olmadığını söyleyeceğimi mi sandınız?
1: Evet, böyle olacağını bekliyordum.
4: Ama çok yanıldınız, hem de çok. O ne dediyse doğrudur. O ne dediyse benim kabulümdür. Çünkü o Allah'ın Resulüdür.
0: Bu olaydan sonra Ebu Bekir devamlı doğrulayan, sürekli tasdik eden anlamında Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Çünkü o kendisinin de ifade ettiği gibi Resulullah'ın Allah'tan getirdiğini söylediği her şeyi tasdik ediyor ve bunlara iman ediyordu.

Yüce Allah peygamberlerini elçilikle görevlendirmiş ve insanlardan bu elçilere iman etmelerini istemişti. Peygambere iman sadece onun peygamber oluşunu kabul ve tasdikten ibaret değildi. Allah'tan getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunlara iman etmek demekti. Hazreti Peygamber, iman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir bunu duymuş ve buna uymuştu. Alemlerin Rabbi Yüce Allah kısa bir süre sonra ona Resulüne hicret arkadaşı olma lütfunu bahşedecekti.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Kemal ve İdeal. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve hikmet öğretimi. Profesör Doktor Hikmet Yaman. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed için belirtilen temel peygamberlik işlevlerinden biri kitap ve hikmeti öğretmektir. Kitap ve hikmet kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de 10 defa birlikte geçmektedir. Bu birliktelik İslam alimleri tarafından vahyedilmiş metinler ve nebevi tahkikatlar olmak üzere iki kelimenin de ilahi vahye işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu durumda kitap, semavi kitapları, hikmet de vahyin bir nevi tatbikatı ve de açılımını yani sünneti ifade etmektedir. İmam Şafii'nin de aralarında bulunduğu birçok Müslüman alimin beyanına göre, Kur'an'da kitap ve hikmet kelimelerinin birlikte geçtiği ayetler, dini konularda Hazreti Peygamber'in yetkinliğini vurgulamaktadır. İbn Kuteybe, kitap kelimesinin Kur'an'daki temel anlamının Allah'ın levh-i mahfuzda yazdıkları olduğunu belirtmektedir. Onun yorumuna göre bu asıl anlamdan diğer anlamlar türemiştir. İbn Kuteybe bu bağlamda kitap kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki bir dizi anlamlarını şu şekilde sıralar. 1. Kada, hüküm vermek. 2. Furida, kütibe, emredilmek. 3. Ceale, yapmak. Ve 4. Emera, emretmek. Hikmet kelimesinin müstakilen Kur'an'daki anlamına gelince, Kur'an ayetleri Allah'ın mutlak hikmet sahibi olduğunun altını çizer. Hikmet onun sıfatlarından biridir. Hakim, hikmet sahibi ismi onun Esma-i Hüsna'sındandır. Yine aynı kelime kökünden gelen Hakem, Hakim, Kur'an'da zikri geçen Esma-i Hüsna arasında yer alır. Allah'ın sıfatları olarak kullanımları açısından hakim, hakem ve hakim kelimelerinin anlamları birbirine çok yakındır. Ayrıca hakim, hakem ve hakim kelimeleri insani nitelikleri ifade etmek için de kullanılır. Bilgili bir kişi veya hikmet sahibi kişi hakim olarak vasıflandırılır. İşlerini mükemmel veya ustaca yapan kişi de hakim olarak isimlendirilir. İbn Kuteybe hikmeti İlim ve amel bütünlüğü şeklinde tanımlar ve onun anlayışına göre bir kişinin ilim ve amel bütünlüğünü elde etmeden hakim diye vasıflandırılması uygun olmaz. Müslüman alimler hikmeti pek yüce bir bilgi formu olarak değerlendirir ve hikmet bilgisinin elde edilmesinin sıradan bir öğrenim sürecine tabi olmayıp ilim amel bütünlüğünü gerektiren çok sıkı bir talim sürecine ihtiva ettiğini belirtir. Ancak böylesi bir yöntem bile hikmetin sadece şahsi gayretle elde edilebilmesine temine kâfi gelmez. Zira Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Allah hikmeti seçkin kullarından dilediğine bahşeder ki, bu durumun genel çerçevede örneği peygamberler zümresi, daha özel bir mahiyette ise Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Hazreti Davud, Hazreti İsa ve de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberleri dışında da Allah Teala'nın kullarından dilediğine hikmeti verdiğini ve hikmet verilenlerin yüce bir iyiliğe mazhar olduklarını Kur'an-ı Kerim beyan etmektedir. Bu zümrenin en müşahhas örneği de Hazreti Lokman'dır. İslami literatürdeki hakim kanaate göre Hazreti Lokman ıstılahi anlamda bir peygamber olmamasına rağmen kendisine hikmetin verilmiş olmasına binaen çok seçkin bir kul muamelesi görmektedir. Hikmet kelimesinin Arap dilindeki etimolojik aslı hakeme köküdür. Hikmet bu kökten türemiş bir isimdir ve de temel anlamı men etmek, engellemektir. Bu kökün en eski somut kullanımlarından biri hakeme tüllica.